kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

içinde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözünü. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala, hala sokakların...

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklardan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Reklam.

0: saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden Mutlu Günler. ABD ile İran arasındaki anlaşma liderlerce elektronik ortamda imzalandı. Savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen geçici anlaşma, taraflar arasında 14 maddelik üst düzey bir mutabakat öngörüyor. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran barış görüşmeleri olacak. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay talebiyle delegelerden toplanan imzaları genel merkeze iletti. Öte yandan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, 3 il örgütünün feshedildiğini ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu bazı eski ve yeni il başkanlarının disipline sevk edildiğini bildirdi. Yeni başkanla ilk kez toplanan ABD Merkez Bankası FED politika faizini sabit tuttu. Yeni tahminler bu yıl faiz artışı yapılabileceğini ortaya koydu. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini ve tetikçiliğini özendirici içerikler paylaşan kişilere yönelik 54 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 258 kişi yakalandı. Bursa'da navigasyon sisteminin yanlış yolu göstermesi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. 19 yaşındaki sürücü yaralandı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye toplamda 684.965 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl 6 ay süreyle de el konuldu. Bilim insanları diyabetle demans arasındaki ilişkinin sanılandan daha güçlü olabileceğini belirtiyor. Yeni bulgular kan şekeri sorunlarının beyin sağlığını etkileyebildiğini, bazı diyabet ilaçlarının ise demans riskini azaltabileceğini gösterdi.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
5: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
8: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
11: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Evet, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Burası Alem FM ve şov başlar. Karşımızda bağlı lokma tatlımız, canımız, yerimiz, her şeyimiz, hocamız. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Güzel bir sabah olması için elimizden geleni yapacağız sevgili dinleyiciler. Size türlü şarkılar çalacağız. Efendim Sibel Hanım. Evet, başladık. Tamam efendim. Tabii, hiç merak etmeyin. Yo, burada normal. Evet. Tamamdır. Kusura bakma, bir telefon geldi de.
1: Estağfurullah. Sibel Hanım galiba.
0: Evet.
1: Ne diyor?
0: Seninle ilgili de hemen girişte de modunu düşünmeyeyim şimdi. Şey yapmayayım.
1: Yok ya, sen söyle.
0: Yok. Kaldığımız yerde devam edelim.
1: Ha, tamam peki. Ne diyor?
0: Çok da şaşırdım bu arada yani. Hemen girişte araması da.
1: Evet, erken olmuş.
0: Biraz ne diyorduk en son? En iyi vaat ediyoruz. Modu diyorduk.
1: Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şu an ben hatırlamıyorum.
0: Ben de bir dağıldım çünkü hiç telefon bekledim, bir telefon
1: enteresan
0: değildi.
1: Enteresan geldi bana. Ne diyor?
0: Vallahi boşver, ne dediğini söyleyeyim de şimdi. Sen niye ayaktasın oğlum, otursana bir. Bir heyecan yaptı sanki.
1: Kapandı mı telefon?
0: Telefon kapalı şu an, kapalı.
1: Oturayım o zaman.
0: Korkma geldi herhalde.
1: Açık görüntülüyse dedim.
0: Yok. Değil. Evet, kaldığımız yerde. Sevgili dinleyiciler, en iyisini vaat ediyoruz. Şovumuz 9'a kadar sürecek. Kimler uyandı bir görelim mi çocuklar?
1: Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım.

0: Valla herkeslikler uyanmış ama Mert isimli bir kardeşimiz biraz morali bozuk uyanmış. Bir de aynadan fotoğraf göndermiş.
1: Aynadan.
0: Modum böyle diyor, çok kötü uyandım diyor, beni düzeltirseniz merak etmeyin, bize bırak.
1: Halledeceğiz kardeşim. İnşallah halledeceğiz.
0: Bize bırak. Keyfine bak, dalgana bak. Öyle eskiden öyle derlerdi, hatırlar mısın?
1: Dalgana bak derlerdi. Hala deriz sevgili Yıldırım. Ya bırak dalgana bak ya.
0: Bırak dalgana, keyfine bak ya. Keyfine bak. Dalgana bak, ne olacak ya.
1: Akışa bırak yani kendine.
0: Ya dalgana bak, canını demek sıkma. Akışına bırak demek.
1: Canını
0: ya.
1: Sıkma.
0: Hatta bir şarkısı vardı onun, dalgana bak diye. Hatırlar mısınız bilmiyorum.
1: Kimindi bu?
0: Küçük Cem.
1: Küçük Cem mi?
0: Küçük Cem. Dalgana baktığı şarkı vardı ya.
1: Hatırlamıyorum.
0: Nasıl hatırlamıyorsunuz ya?
1: Ya Küçük Cem diye biri olabilir. Küçük Emrah olur ya.
0: Var, Küçük Cem var ya. Evet, modu kötü olan, iyi uyanamayan bütün dinleyicilerimize çalıyoruz. Dalgana bak diyoruz.

0: Oo, of. Ne güzel girdi ya.
1: Herkes dalgasına baksın efendim.
0: Haydi bakalım. İlk başta biz bakalım.
1: Bakalım, bakalım. Radyomuzun sesini açalım, dalgamıza bakalım. Doğru muyum?
0: Doğru. Fena sen de.
1: Hepiniz.

0: Evet, size vereceğimiz motivasyon bu seviyede. 7-14 İstanbul yol durumu alalım, ha ülke hava durumu alalım.
1: Ya boşver, dalgana bak ya.
0: İyi, tamam, bekliyoruz.

0: Yeter, yeter. Herkes dalgasına baktıysa şovumuza bakalım artık. Değil mi? Seracığım günaydın.
1: Günaydın abicim. Günaydın.
0: Bugün çok kıymetli bir gün. 7-14 ve bugün önemli bir insan doğdu. Onun ismini zikredelim. Çünkü eğer o onu yapmasaydı biz de eksik kalırdık.
2: O kadar.
0: Evet.
2: O kadar.
0: Sena'nın annesinin doğum günü. Hadi kutla, sen kutla, sen kutla. Sen kutla.
1: Doğum günü kutlu olsun anneciğim. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın, varlığına bin şükür. Seni çok seviyorum. Kıymetim benim. İyi ki varsın. İyi ki beni de doğurmuşsun.
0: Ya adam gibi sev, gerçek git. İsmarlama aşklara tahammülüm yok.
2: Ya hatırlıyor da ya.
0: Vallahi evet, biz de ya. Ellerinden öpüyoruz. Onu çok seviyoruz, doğum günü kutluyoruz. Nice yıllar olsun inşallah. Kaç oldu kız anneciğin, 24 mü?
1: Yok, 24 değil, ben kaç oldu söylemeyeyim abi ya.
0: Söyle ya, Umut'tan.
1: Umut abiden bir yaş büyük.
2: Öyle.

0: efendim, ülke geneline bir bakıyorum. Hava gayet güzel, cillop gibi.
1: Nefis havamız var.
0: Bu cumartesi sabah yayında olacağımızı da hatırlatalım tekrar. Zaten gün içinde Alem FM'de tanıtımları da duyuyorsunuzdur.
1: Abi hepsi var.
0: Cumartesi sabah 6. Bir teaser giriyor radyoda, duyuyorsunuzdur.
1: Oğlum bugün dikkat edin. Bugün dikkat edin.
0: Gözler sahada, kulaklar radyoda diye.
1: Evet. Alem FM Lig Radyo ortak yayınında
0: duyuyorsunuzdur
1: diye.
0: Duyuyorsunuzdur zaten.
1: Onu artık duyun artık. Kim duydu Allah aşkına? Kim duydu bir yazabilir mi?
0: Efendim bu sabahın rengini alalım. Evden henüz çıkmamış olanlar varsa bu rengi giymeye özen göstersinler.
1: Turuncu.
0: Turuncu. Şans, uğur ve bereket getirir zihniyle alalım.
1: Abi neşe, huzur.
0: Bu sabahın kahvaltı önerisi.
1: Bu sabah sevgilini tost yapıyoruz. Sever misin tost?
0: Bayılırım. Tost sevmeyen var mı ya? Hani bir dedesi ki ben tost sevmiyorum.
1: Keşke.

0: Peki sabahın erkek çocuğu isim önerisi?
1: Samet.
0: Samet, güzel. Kız çocuğu isim önerisi?
1: Safiye.
0: Güzel. Nazilli'den bildiriyorum, bulutlu puslu bir gün. Aydın merkeze gidiyorum. Sabah sabah uyanmanın verdiği mutsuzluk var diyor üzerimde diyor. Sizi dinledikçe keyfim biraz yerine gelmeye başlıyor. Üniversite sınavına gelecek çocuklarım var diyor. Dua bekliyoruz diyor. Tabii. Hocam bir üniversitede çocuklara şey varsa.
2: Çocuklarım diyor sevgili Yıldırım. Bir tane de değil. İki de olabilir, üç de olabilir. Yani ne diyelim sevgili Yıldırım. Bir sene emek verdiler. Belki daha fazla emek verdiler. Çıkılan bu yolda, bu kutlu yolda. Umarız inşallah Allah nasip ederse istedikleri yerlere gelirler. Gelemeseler de hiç problem değil.
0: Dalganıza bakın. Gelemeseniz de dalganıza bakın.
2: O yüzden ne yapacağız çocuklarımıza? İyi davranacağız. Yoksa gizli kameraya çekip internete koyarlar.
0: Vallahi öyle gördük.
2: Dikkat edin.
0: Bir deli bir anne gördünüz mü? O anneyi gördünüz
2: dikkat
0: mü?
2: Dikkat edin, öyle öyle veliler var. Yok değil, bunlar hep gerçek. Var. Çocuğunuza böyle yaparsanız çaktırmadan hidden cam'le sizi ifşalar.
0: İfşalar. 5 tane yanlış yapmış matematikten, diyor ki benim verdiğim emekler ne olur?
2: Biz nerede yanlış yaptık ya?
0: Diyor. Beş yanlış yaptın ya, nasıl olur diyor. Allah akıl fikir versin gerçekten.
2: Amin hepimize.
0: Ülkemizdeki ebeveynlerin %99'unun psikiyatrik desteğe ihtiyacı var bence. Çok ciddi.
2: İlk başta bizlerin, evet bizlerin ilk başta.
0: Ben ebeveyn değilim, senin bizlerin. Olabilir. Belki evet, de yani. Benim yok yani.
2: Ebeveyn olanların.
0: Senin ihtiyacın
2: benim
0: var.
2: Benim net var. Kesin var sevgili Yıldırım. İlk başta kendimiz, ondan sonra çocuklarımız.
0: Hangi konuda destek almak istiyorsunuz?
2: Her yani? Konuda ben destek almak isterim sevgili Yıldırım.
0: Ben yani, bu konudaki olgunluğunuzu da kutluyorum.
2: Desteklenmek istiyorum.
0: Bu konudaki olgunluğunuzu da kutluyorum. Yani şeyi de reddedebilirsiniz.
2: Asla
0: reddedebilirsiniz. Ben iyiyim de diyebilirsiniz.
2: İyi değilim. Ben iyi değilim sevgili Yıldırım. Kendimi iyi görmüyorum. Baktığım zaman saçma sapan bir...
0: Şeyiniz mi var?
2: Tipim var. Şey olarak yani içsel...
0: Karakter, kişi karakter olarak.
2: İçsel tipim. Kayık.
0: İçsel tipim kayık.
2: İçsel tipim kayık sevgili Yıldırım.
0: Yani psikolojideki karşılığı bu mu?
2: Psikolojideki karşılığı sevgili Yıldırım muhtemelen daha böyle bir farklı bir ismi vardır. Yani kaçıngan sakınma gibi.
0: Kaçıngan sakınma.

0: Efendim ara gidiyoruz, aradan sonra devam. Burası Alem FM Show devam eder. Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla.
0: Katkılarıyla. La la la la la la la la. Ayrılmayın, geliyoruz.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Multen ile tek tablette Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
6: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: 30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
2: mutluluk. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Fatih Bey, bir şey soracağım.
4: Söyle ya.
3: Senin yeni bir şarkın var. Şarkının adı neydi?
4: Çoban.
3: Neden çoban?
4: Şarkının içinde geçiyor da o ifadeyle.
3: Çoban kim, siz misiniz?
4: Değilim de. Yani orada.
3: Ana fikri çobanlarla alakalı mı?
4: Tarım, hayvancılık.
3: Peki şeyler var mı sevgili, konserler ne zaman?
4: Ya ne konseri oğlum? Sen konser yok, ne konseri?
3: Neden ya? Şarkı çıkardınız kaç tane? Bir albümlük şarkınız
4: mı? Oğlum ben konserlik mi çıkarıyorum şarkıyı? Ben öyle müzik yapmayı seviyorum, çıkarıyorum.
3: Konser kesin yok mu?
4: Yok, konser yok.
3: Ah be, bir şey isteyecektim çünkü
4: konser. Ne isteyecektin?
3: Konser. Gelirini bana bağışlardım. Konser.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Babalar günaydın. Fethiye'den selam diyor.
1: Günaydın Fethiye.
0: Serkan Hoca.
1: Soy ismi mi hoca, kendi mi hoca?
0: Tenis hocası galiba.
1: Saygılar hocam.
0: Çünkü WhatsApp'a kendi adını Serkan Hoca Tenis diye kaydetmiş.
1: Tamam.
0: Valla Fethiye'ye selam ederiz efendim. Tatil verdilerinden yazanlar var. Çok mutlu oluyorum ya. O vakitlere geldik mi gerçekten?
1: Geldik
0: ya?
1: Geldik vallahi sabah. Bak, bir vakitte sevgilim sahilde yürüyüşler.
0: Sahilde yürüyüşler geldi. Mesela Bodrum'dan geldi bir tane. Elif Hanım yazmış.
1: Günaydın Elif Hanım.
0: İnşallah evi değil, kaldığı oteldir. Havuz falan var önünde.
1: İnşallah,
0: i̇nşallah değildir.
1: İnşallah oteldir.
0: İnşallah oteldir.
1: İnşallah ben de paralı tatil yapıyordur.
0: İnşallah, inşallah kendi evi değildir.
1: İnşallah 12 taksit ödeyebilir. O kadar pahalı bir yerde çalışıyor.
0: Çok uyuz oldum. Büyük uyuz oldum. Siz sevmiyorsunuz.

0: Ya bu yazlık yerlerde yaşayanlar niye Haziran'dan sonra radyoya mesaj atıyor diyor. Kışın göremiyoruz kimseyi demiş.
1: Ya işte moral motivasyon. Moral motivasyon. Kendilerine geliyorlar.
0: Efendim 7.31 inşallah keyifler gıcırdır. Filenin sultanlarını kutlayarak başlayalım. Hocam ne yaptı filenin sultanları?
1: Sevgili Yıldırım, kutlayalım, ayakta alkışlayalım. Amilli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde Ankara etabının ilk maçında Belçika'yı set vermeden.
0: Set vermeden. Onu söyleyelim.
2: 3-0 mı?
1: 3-0 mağlup etti. 3-0 mağlup etti. Yeni rakibimiz Fransa, 19.30'da oynanacak sevgili Yıldırım. Ardından cumartesi günü yine Almanya, pazar günü de Çin'le oynayacağız. İnşallah filenin sultanları bu maçlardan da galibiyetle ayrılacak. En azından
0: İnşallah. Tanesinden. İnşallah. Hanımları kutluyoruz, tebrik ediyoruz, yolları açık olsun diyoruz. Sadece milli takımımızı değil, bayrağımızın dalgalandığı her organizasyon bizim için çok kıymetli.
1: Filenin sultanları her zaman destek olmaya devam. En büyük başarıları onlarla gördük.
0: Hakikaten öyle.
1: Onlarla gördük hakikaten sevgili Yıldırım. Uzun zamandır futbol başarısı olmadığı için filenin sultanlarıyla başarıları görüyoruz.
0: Milli duygularımızı yüceltiyorlar.
1: Film var mı bu filenin sultanlarına?
0: Olmalı.
1: Mesela 500 bin dolar villa şeyleri oluyor mu hiç?
0: Şeyde var, futbolda var değil mi? Sen oraya gönderme mi yapıyorsun?
1: Gönderme yapıyorum evet. Ya, neden hep futbola var bunlar?
0: Vallahi bence olmalı.
1: Evler, villalar, altınlar, primler, dolarlar, arabalar, eurolar.
0: Evet. Hocam çok doğru bir yere parmak bastınız. Ben sizden aynı fikirdeyim.
1: Evet, filemizin sultanını da görelim.
0: Görelim abi.
1: Bir sakal atalım ya.
0: Sakal demeyelim ona da yani baya villa ise villa yani.
1: Neyse verilsin artık ya.
0: Değil mi?
1: Ya tabii ki.
0: Fare Bey, az evvel çaldığınız şarkı yapay zeka ürünü mü? Öyle, yapay zeka ürünü.
1: Evet, doğrudur. Ama
0: şarkılara böyle yapay zeka veya değil diye bakarsak işin şeyinden çıkamayacağız.
1: Rengi değişiyor ya.
0: Evet, çıkamayacağız.
1: Beğendiğimiz şarkıyı her türlü dinliyoruz da çalıyoruz da.
0: Bazı şarkıcılara soruyorlar, diyorlar ki mesela yapay zeka ile ilgili düşünüyorsun diye. Böyle, ya şimdi isim vermeyelim.
1: Ben verdim.
0: Şöyle. Yapay zeka müziğiyle ilgili ne düşünüyorsun diyorlar mesela, soruyorlar. Evet. Böyle yapıyor. Arkadaşlar hiçbir şey düşünmüyorum, prensip olarak dinlemiyorum diyor. Ya bir korkma ya, bir sakin ol ya.
1: Bu kadar değil ya. Ne
0: korkma
1: var ki?
0: Ya.
1: Ne var ya?
0: Korkma ya.
1: Zaten
0: korkma.
1: O da senin yani birçoğu yani senin şarkını yeni bir versiyon haline getiriyor birçoğunda. Böyle arada birkaç tane böyle yeni nesil şarkılar çıkıyor. Diğerleri olanlar zaten.
0: Çok acayip korkuyorlar. Türkiye'nin İzmirli'nden selam abiler.
1: Selamlar İzmirli.
0: Merhaba güzel kardeşim. 3-5 ateşleseler kızlarımıza güzel olmaz mı diyor. İnşallah, inşallah.
1: İnşallah. Söylüyoruz her zaman.
0: Benim şazamım sizsiniz. Şarkının adı neydi diyor. Şarkının adı da Değilim. Mebrure okuyor efendim.
1: Değilim.
0: Mebrure. Efendim peki geçtik. Başka ne var?
1: Buyurun sevgili Yıldırım. Kanada'dan bir haberim var.
0: Ver Kanada'dan ver.
1: 17 yıldır ehliyeti olmayan yolcu uçağı kullanan pilot gözaltına alınmış Kanada'da. 17 yıl. Ehliyeti
0: nasıl
1: yok.
0: Yakalanmış? Çevirmede mi o?
1: Ya başka.
0: Herhalde çevirmede denk.
1: Muhtemelen. Ya bir ehliyeti göster, ehliyeti ruhsat dediler. Ruhsatı verdi, ehliyeti gösteremedi.
0: İlk kullanımını merak
1: bir
0: ediyorum.
1: Sahte ehliyet yapsaydın bari ya.
0: Hani ilk kullanımı merak ediyorum. Bir de nasıl yakalandığını merak ediyorum.
1: Neler ya, yaşadı?
0: Bir de bu kadar eğitim almış, artık adam kullanıyor.
1: Artık ehliyet mi versek?
0: Ayarlasanız mı bir tane ehliyet mi ayarlasanız?
1: Yani gözaltına almak yerine 17 yıldır demek ki bu adam hiçbir problem yaşamamış.
0: Haberin başlığı ne var mı haberin başlığı?
1: Yok, Kanada'da 17 yıldır ehliyeti olmayan yolcu pilotu diye geçiyor. Yok. Haberde enteresan bir başlık atmış.
0: Tamam, dinleyicilerimiz buna bir başlık atarsa mutlu oluruz. Şu habere bir başlık. Az çok demeyelim, başlık atalım.
1: Buyurun.
0: Gerçekten nasıl yakalanmış olabilir?
1: Çok enteresan ya.
0: Şey mi oldu acaba?
1: Gözaltı ya. Bu belli bir aralıklarla ne bileyim 20 yılda bir işte şey mi yapıyorlar acaba? Pilotlardan belgeleri yeniden tekrar mı istiyorlar? Hmm. İşte ehliyet yenileme zamanı mı geldi? Gitti mesela yenilecek? Yok ki eski ehliyet yok.
0: Eski ehliyet yok. Şey olabilir mi acaba? Şimdi
1: nasıl
0: uçağı indiriyor.
1: Nasıl girdi?
0: Uçağı indiriyor. İndirirken hafif bir değdiriyor.
1: Ha, kuyruk kısmını.
0: Evet. Değdirdikten sonra şirket diyor ki yaptıracağız diyor kaskodan diyor.
1: Tamam.
0: Senin şu ehliyeti bir hani ehliyet, sigorta bilmem ne ver diyor.
1: Belgeleri sunacağız çünkü sigorta şirketine.
0: Karşılasın diye şirket karşılasın. Evet. Veremiyor.
1: Aa.
0: Veremeyince de diyor ki tamam diyorlar.
1: Senin diyor ehliyetin yok.
0: Ehliyetin yok diyor. Mu acaba mı?
1: Bak çok güzel bir senaryo.
0: Değil mi?
1: Çok güzel bir senaryo.
0: Ya uçağı değdirdi.
1: Hafiften.
0: Hafiften.
1: Hafiften.
0: Kasko karşılar dedi, patladı orada. Aa, patladı.
1: Olabilir ha, biliyor musun? Öyle olduysa da şimdi ehliyeti de yok. Uçağı da değdirdi. Ücreti o zaman pilottan kesecekler.
0: Biri ispiklemiş abi bence diyor.
1: Ya kesin. Kesin. Kesin.
0: Havada evet.
1: Yardımcı pilotlardan biri. Uzun zamandır pilot olmayı bekliyor. Öğrendi bunun da pilot olmadığını. Gitti havayolu şirketine söyledi.
0: Evet. Bak,
1: bunu
0: bu
1: bir kontrol edin dedi.
0: Bunu kontrol edin dedi.
1: Çünkü evet, yıllardır yardımcı pilot adam. Artık sıkılmış.
0: Abi kesin sigorta işinden patladı demiş Veli mesela. Evet. Bak buraya çok güzel şey de giderdi. EMA sigorta.
1: EMA sigorta.
0: Ne diyorsun?
1: Her türlü uçak sigortalarınız karşılanır.
0: Karşılanır, yapılır falan.
1: Kaza anında ehliyeti de hiç takografı adam takmamış diyor.
0: 17 yıldır yok diyor.
1: Pilot korsan.
0: Manisa'dan günaydın beyler. Söylediğiniz hikaye gerçek olabilir. Tam olarak da böyle olmuş olabilir diyenler de var. Tamam, sonuç itibariyle...
1: Kaza raporu hazırlanırken ehliyete ihtiyaç duyuldu.
0: Kimi bir şey oldu diyor. Manuel vitesli otomobiller tarihe karışıyor. Daha önce bu haberi okumuştuk biliyorsunuz. 2026'nın ilk 5 ayında satılan araçların %97,5'u otomatik şanzımanlı oldu. Manuel şanzımanlı araçların payı %2,5'a geriledi.
1: İnanılmaz azalmış sevgili Yıldırım. Kalmamış evet, gibi bir şey.
0: Evet, neredeyse bitiyor.
1: Bitiyor, az
0: yani,
1: kalmış.
0: Buna benzer bir haberi yine bir hafta önce okumuştuk biliyorsunuz. Hatırlatmış olalım. Yani araba alacak olanlar varsa
1: otomatik
0: devam. Alın. Otomatik manuel almayın.
1: Piyasası manuel da daralıyor o zaman sevgili Yıldırım. Manuel sevdalıları.
0: Dünyada da bitti.
1: Manuel severler hala eski arabalarda kullanmaya devam ediyorlar ama tabii görüntü ortada.

0: 3'ten 2'yi alamayacaksınız artık.
1: Kendi alacak, araba kendi alacak.
0: 3'ten 2 alınca bir ses çıkar ya hocam, biliyorsunuz.
1: Böyle bir araba kendini rahatlatır. Ondan sonra devam eder, sonra gene
0: rahatlatma 3'e. Rahatlatmaz, zorlar oğlum. 3'ten 2'yi alıyorsun.
1: Yok şimdi 3'te çıkamadı, 2'de böyle bir hafif şey yapar.
0: Kendini zorlama geri
1: çeker.
0: Yapar.
1: Kendini geri çeker, ondan sonra bir daha 3 yaparsın, tak tak tak sollarsın. Gitti, onlar gitti. Şu an gidiyor, yavaş yavaş gidiyor. 5-10 sene sonra %1'e düşecek herhalde.
0: Kalmaz bile o kadar, ben sana söyleyeyim.
1: Kalmaz mı diyorsun?
0: Yok. Zaten üretimi bitti artık.
1: Eldeki araçlar işte ya. Üretim eldeki bitti. Araçlar, kalan araçlar.
0: Meteoroloji yurdun büyük bölümü için 3 günlük sağanak ve dolu uyarısı yaptı.
1: Bakıyorum ben haritaya, göremiyorum. Hangi meteoroloji, hangi yurdun büyük bölümü? Başka bir Yunanistan meteorolojisi olabilir mi?
0: Bilmiyorum ama bu havada ne yağmur ya? Mis gibi o var dışarıda.
1: Demek ki sevgili Yıldırım, yurdun büyük bölümünde de şu an şeyi de görebildiğim kadarıyla, yani bizim İstanbul için herhangi bir şey görülmüyor.
0: Hangi büyük bölümü?
1: Neresi mesela? İç Anadolu mu? Yurdun
0: Sen
1: büyük bölümü.
0: Sen bir detaylıya rapor bakabilir misin acaba? Nereye giriyor? Tam da hafta sonu geliyorken yağmur olmadı be. Balık tutacaktık biz bu hafta sonu ya.
1: Yok sen tutabilirsin.
0: Ya nereye tutuyorsun
1: Allah'ım? Tutarsın ya, bizde bir şey yok ya.
0: Cumartesi yağmur yok mu?
1: Bizde bir şey yok.
0: Hayır.
1: Bizde bir şey yok. Şu an görünen bir şey yok.
0: Fena balık tutasın var ya.
1: Sen geçen hafta tutacaktın, tutmadın değil mi?
0: Tutamadım. Geçen hafta. Tutamadım.
1: Cumartesi günü de yayın var. Senin için geç olmuyor mu balık?
0: Yayından sonra gideceğiz.
1: Geç değil mi senin için?
0: Ya mesele balık tutmak olsaydı giderdik marketten alırdık. Mesele balık tutmak
1: mesele
0: değil ki.
1: Oltayı tutmak.
0: Oltayı tutmak. Yaşa. O kamışı tutmak.
1: Tabii kamışı tutmak.
0: Kamışı tutmak önemli.
1: Doğru.
0: Yoksa
1: doğru.
0: Balık markette var.
1: Her yerde balık. Balık dolu her yer.
0: Her yer balık dolu abi. O kamışı bir tutacaksın ya.
1: Tabii onu
0: bir
1: sallayacaksın.
0: Onu bir sallayacaksın ileriye doğru bile.
1: En uzağa kim atıyor yarışı yapacaksın.
0: Evet. Yani konu orada zaten o.
1: Kurşunlu mu kurşunsuz mu Fatih Bey?
0: Kurşunlu
1: değil mi? Öyle hani şey.
0: Kurşunlu zaten. O ileriye nasıl açılsın?
1: O kadar gideceksin diye. Ben önüne bırakmıyorsun yani.
2: Kurşun deyince kurşun dökeriz, hani o kurşunlardan döküyorlardı.
0: Aslında o kurşun biliyor musun?
1: Eritiyor işte onu.
0: Ben balık malzemeleri almaya gittiğim yerde hep bir teyze geliyor, kurşun alıyor. Böyle kiloluk alıyorlar.
1: Onu eritiyor.
0: Onları eritiyorlar, kurşun döküyorlar millete.
1: Çok güzel para varmış sevgili Yıldırım.
0: Evet, biliyorum.
1: 3000 falan diyorlar.
0: Allah kapısı kir versin gerçekten. Bu kadar cahil işleri hala yapan var mı ya?
1: 2 lira 3 lira fiyat mı içiyorlar, acayip.
0: Vallahi billahi ya. Hala kurşun döktüren vardır herhalde. İyi geldiğine inanan. Şimdi ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Reklamlardan sonra buradayız.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Bursa'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefoursa.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
3: Her zaman Kiyalı.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de. Reklam.
5: Ay. Bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
6: Hayırdır Engin Bey? Çok mu sıcak?
5: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
6: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
7: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
8: Sayın hocamıza sorar mısınız?
9: Buyurun.
8: 1 milyon dolar verseler Halit Ergenç'le...
9: Kabul. Er ya da geç olur bu iş.
8: Oğlum dur, okumadım ki.
9: Başlığım da hazır. Halit Ergenç'le er ya da geç.
8: Hayır hayır. Onu sormamış.
9: Ne soruyor?
8: Halit Ergenç'le bir dizide çalışır mı diye.
9: Tabii tabii tabii. Ben zaten baştan kabul ettim. Halit Ergenç'le alakalı ne gelseydi bana.
8: Daha devamını okumadan kabul ettin ya.
9: Kabul ederim abi.
8: Kabul ya, kabul
9: ederim. İsmin önemi yok. Baştaki rakam benim için kafi.
8: 1 milyon.
9: 1 milyon dolar yeterli.
8: Dolar güzel paraymış.
9: Ya, ismi Halit Ergenç'i çıkart oradan. Başka birini koy. Hayır deme.
8: Sayın hocam Alem FM reklamlarında seslendirme yapıyor mu? Yapıyor yapıyor. Sadece Alem FM'de değil başka radyolarda da duyarsınız.
9: Onlar kaçak oluyor biraz.
7: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Değiştiremedim seni diyor sanatçı eserinde. Şimdi çok önemli bir haber vereceğim. Aa, dikkat ediniz. Oğlum gırtlağını temizleme yavrum. Temizleyecek, sen de bana işaret ver mi? Kapatayım mikrofonu.
1: Tamam.
0: Mikrofonu açıyorum. Aa diye bir ses. Merve Koç'a selam çakı çocuk.
1: Günaydın Merve,
0: Hanım.
1: Merve Koç.
0: Merve Hanım bir şey yazmış. Sağ ol Merve Hanım, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
1: Teşekkürler Merve.
0: Eyvallah Merve Hanım.
1: Sağ ol Merve.
0: Peki şimdi haberi veriyorum.
1: Ver.
0: Diyor ki iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Erkan Topuz. Ne diyor biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Bir insanın yanında sadece 10 dakika durmanın vücutta biyolojik değişim yaptığını söylemiş.
1: Bir insanın, koskoca herhangi hocamız, bir insan.
0: Evet. Ne demek bu? Şunu söylüyor. Negatif insanlarla uzun süre vakit geçirmek sadece moralinizi bozmaz. Sizi enfekte eder diyor. Bilimsel olarak buna duygusal bulaşma diyoruz.
1: Bulaş riski olan,
0: evet,
1: insanlar.
0: Nasıl oluyor? Beynimizde ayna nöronlar var.
1: Bu biraz sallama gibi.
0: Yok yok, bu gerçek oğlum. Gerçek. Ayna nöron. He, ayna. Hiç duymadın mı?
1: Ben aynayı grup olarak biliyorum.
0: Cahil. Ayna nöron. Aynen. Lise bilgisi ya bu, lise bilgisi.
1: Tamam. Evet.
0: Sen acaba hatırlıyor musun aynı nöronları?
2: Evet evet biliyorum.
1: Lise 1 ya anatomi.
0: Lise 1 anatomi. Sayın profesörümüz diyor ki beynimizde ayna nöronlar var. Karşınızdaki insanın yüz ifadesini.
1: Ayna, ayna, ayna, onun gibi. Mi?
0: Onun gibi. Karşımızdaki insanın yüz ifadesini, ses tonunu, hatta beden dilini milisaniyeler içinde kopyalıyoruz. Yeni, yani biri somurtuyorsa siz de farkında olmadan yüz kaslarınız geriliyor, o şekle giriyor. Vücut bu mimikleri gerçek zannediyor. Beyin diyor ki demek ki ben de mutsuzum.
1: Aa, beyne bak sen.
0: Beyin, evet. Otomatik olarak sinir sistemini aktive ediyormuş. Kortizol yükseliyormuş, kalp atışı değişiyormuş. Tehlike var moduna giriyormuş vücut.
1: Vücut.
0: Yani şimdi karşımdaki...
1: Savunmaya geçiyor.
0: Karşımdaki sinirli, morali bozuk, depresif.
1: Bu biri esneyince biz de esniyoruz.
0: Aynı, hani işte aynı... Yaşa! Ayna nöron işte bu.
1: Tamam hocam. Çözdüm hocam ben.
0: Evet. Hocamız ekliyor, diyor ki ortada gerçek bir tehdit yokken siz biyolojik olarak stres yaşarsınız diyor. Daha ileri gitmiş. Uzun süre negatif insanlara maruz kalırsanız beyninizin sinir ağları da yeniden şekilleniyormuş. Buna da nöroplastisite diyorlarmış. Hmm. Yani siz zamanla daha çabuk sinirlenen, daha çabuk kaygılanan birine dönüşüyormuşsunuz. Sizi yavaş yavaş enfekte ediyormuş. Negatifler.
1: O zaman öğlen kahvelerini Damla'nın odasında içmiyoruz.
0: İçmiyoruz. Yani Damla bizi geriyor. Ben ne zaman odasından çıksam...
1: Biz de gerginiz.
0: 2-3 saat kendime gelemiyorum yani. Ayna nöron diye bir şey var.
1: Kopyalıyor işte.
0: Kopyalıyoruz.
1: O zaman Banu Hanım'ın yanında duracağız.
0: Yani çok da Banu Hanım'ın yanında da çok dur. Yani denge. Sibel Hanım'ın yanında.
1: O da çok mutlu değil mi?
0: Sibel Hanım'ın.
1: O denge. Da çok mutlu. Banu da aşırı enerjik.
0: Aşırı enerjik yani.
1: Yani çok aşırı mutluluk var.
0: O zaman da vücut diyecek lan bir şey yok ortada. Niye bu kadar mutluyum?
1: Yani hep
0: ben buna sinirleniyorum.
1: Hep mutlu, doğru. Sibel Hanım doğru tercih.
0: Doğru tercih.
1: Doğru tercih.
0: Sena, Sibel Hanım. Efendime söyleyeyim, kim var başka?
1: Ya genel olarak 2-3 kişiden bahsedebiliriz
0: o
1: ya.
0: O kadar yani.
1: O kadar. Senin yanında da
0: bana çok gelme.
1: Çok gelme.
0: Bana çok gelme. Yani ben etkilerim, evet, seni etkilerim.
1: Sen de pek yokuz.
0: Ben de yok.
1: Yok güzel.
0: Sana da gelmeyelim. Sen de aşırı
1: tepkisizsin. Ben de bana da gelmeyeyim.
0: Sen de seçici geçirgen değilsin. Evet, hep geçirgensin.
1: Ben geçici seçirgen.
0: Geçici seçirgensin. Geçici seçirgen. Bu en önemli, evet. Bu önemli, bu haber önemli.
1: Dikkat edin bak, yani ne, hangi insanın yanında ona benziyorsunuz.
0: O oluyorsunuz. O oluyorsunuz. Evet, ne derler atalarımız, ne demiş?
1: Üzüm üzüme baka baka kararır.
0: Yaşa. Ver atın önüne yemini, yesin dehleyi dehleyi.
1: İşte bunun gibi. Bunun gibi.
0: bunun gibi şeyler yani.
1: Varsa böyle atasözleri siz de yazabilirsiniz.
0: Lütfen,
1: yani
0: lütfen.
1: Aklınıza geliyorsa lütfen, böyle lütfen. Karşı tarafa bakarak onun yaptıklarını yapmayla alakalı bir atasözü varsa memnuniyetle seve seve okuruz.
0: Evet.
1: Ayna nöron.
0: Ayna nöron. Ayna nöron konusu önemli.
1: Bak hani... itle yatan itle kalkar diyebilir miyiz diyor.
0: Diyebiliriz.
1: Onun gibi.
0: İtle yatan itle kalkar.
1: Onun gibi, evet.
0: Atalarımız zaten bu zamanında...
1: Söylemiş.
0: Söylemiş efendim.
1: Körle yatan şaşı kalkar.
0: Yaşa, gibi, yaşa, gibi. Yaşa, yaşa. İşte bu.
1: Mesela tersi niye olmuyor diyor.
0: Tersi olmuyor.
1: İşte niye? Yani karşı tarafın o negatif insanın beyni pozitiften niye etkilenmiyor da pozitifin beyni negatife dönmeye çalışıyor.
0: Demek ki insan bedeni negatifi daha eğimli.
1: Savunma yönelik çalışıyor demek. Hep bir, evet, savunma mekanizması olması
0: gülmek
1: gerekiyor.
0: Gülmek zordur, bir de mutlu olmak zordur. Şimdi şey gibi düşün, bizim... Diziler gibi düşün. Dram kolay olduğu için onu yapıyorlar.
1: Yapıyor.
0: Komedi zor. Kaç çok tane zor. Komedi dizisi var?
1: Güldürmek zor.
0: Zor.
1: Zor.
0: Vücut hemen kolayı alıyor. Stresli şeyi alıyor.
1: Tabii doğru.
0: Evet. diye düşünüyorum efendim. Fakire sucuk vermişler. Bu yok, bu onunla ilgili değil ama bu bu lafı biz severiz. Neydi? Fakire sucuk vermişler. Niye bu eğri demiş?
1: Eğri demiş.
0: Eğri demiş. Eğri demiş. Bu lafı da severiz. Bak bunu bu haberi ciddiye almak lazım. Çünkü koskoca profesör böyle söylüyorsa
1: araştırmalar yapılmış.
0: Yapılmıştır
1: benim araştırma. Öyle yani şak diye oturup böyle konuşulmamış, iki tane
0: çevrenizi
1: kitap okuyarak konuşulan şeyler değil.
0: Çevrenizi değiştirin yani. Sarı öküzün yanında duran ya huyundan ya suyundan demiş güzel.
1: İşte
0: Gülşah
1: bu.
0: Hanım.
1: Çok güzel Gülşah, evet. Hanım tebrikler.
0: Artık burada sarı kim öküz kim artık siz kendiniz karar verin.
1: O yanınızda bulunduğunuz kişi kimse o işte. Etraf öküz dolu zaten.
0: Gönülden gönüle bir yol vardır. Bir türkü olarak da ben ekleyeyim diyor. Neşet babanındı galiba. Gönülden gönüle yaro yaro yaro yaro yaro. Dikkat ediyoruz, yanımızdan pozitif insanlar alıyoruz.
1: Her zaman.
0: Ne dinlediğimize insanları. De dikkat ediyoruz.
1: Ama sürekli pozitif de değil. Ne dinlediğimize çok dikkat edeceğiz. Doğru.
0: Sen gidip sürekli negatif şeyler dinlersen.
1: Dinlersen olmaz. Yani ne dinle, gidip hav hav hav falan dinlersen.
0: Öyle ya değil. Da işte, radyo programı olarak da.
1: Yani. Radyo şarkı olarak da mesela. Güzel şarkılar dinlersen mesela, ben bir örnek vereceğim, bir sanatçı var Spotify'da, dün keşfettim.
0: Buyurun.
1: Şaka değil, gerçek.
0: Buyurun.
1: Fatih Yıldırım isimli bir sanatçı var.
0: Ya oğlum yapma bunları işte
1: bir
0: ya.
1: Bir şarkı yapmış son
0: ya
1: şarkısı.
0: Ya tamam geçtik ben onu söylemiyorum. Yani dinlediğim podcast, radyo programı, televizyon programı.
1: Okuduğun kitap dahil buna.
0: Şimdi televizyon programına bak, kadın programlarına.
1: Evet.
0: Sürekli bir gerilim, sürekli bir şey.
1: Evde annelerimiz niye gergin? Sabah onları seyrettiği
0: ondan
1: için.
0: Ondan işte, aynen ürünler.
1: Onlar da alıyor, etkileniyor ister istemez. Frekanslar
0: sürekli bir geçiyor. Kavga, sürekli bir şey. Onu izliyorsun, ona dönüşüyorsun tabii.
1: İster istemez.
0: İsteriz. O zaman ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz.
1: Değiştireceğiz. Kanalları değiştiriyoruz. Alem FM frekansını ayarlıyoruz.
0: Burada kalıyoruz.
1: Burada kalıyorsunuz. Burada hep neşe var, hep pozitivizm var.
0: Sürekli Tan Taşçı dinlesek olur mu diyor mesela. Ya gidişat tarihi o harici olur. Gidişat harici.
1: Olur Tan Taşçı. O zaman da bir manik depresif hale bürünebiliriz sevgili Yıldırım.
0: Negatif olan herkesi engelledim, rahatladım diyen
1: çok
0: var.
1: Çok güzel, harika.
0: Evet.
1: Temizleyin listenizi ya. Telefon listesinden de temizleyin. WhatsApp gruplarından çıkın negatif olan insanların olduğu.
0: Efendim.
1: Rahat bir nefes alacaksınız. Bak, o zaman yemekten aldığınız tat değişir.
0: O zaman bu mantığa göre sürekli Cem Aslan'ı dinlersek yaşlanıyor muyuz diye.
1: Evet.
0: Aynen öronlardan dolayı.
1: Evet.
0: Yaşlanıyoruz.
1: Yaşlanırsın.
0: Yaşlanırsınız. Ses tonunuz değişir ya.
1: Başlarsınız.
0: Ve emekli olursunuz. Bir anda emekli olursunuz. Faydası
1: dikkat
0: var.
1: Dikkat edin. Dinlediğiniz kişilere dikkat edin.
0: Cem abi mesela bir de bizim Esra dinliyormuş. Canım Esra.
1: Esra günaydın.
0: Esra Kayhan.
1: Bizim Esra.
0: Anim Efem sosyal medya.
1: Social media.
0: Editörümüzdü kendisi. Yollarımızı ayırdık. Bir süredir beraber çalışmıyoruz ama kalbimiz gönlümüz
1: onunla
0: beraber.
1: Onunla yolu açık olsun. Başarılar diliyoruz.
0: Evet.
1: Sevgili Esra.
0: Kopamamış, dinliyormuş hala.
1: Kopamaz. Bizden kimse bize bir kere bulaşan.
0: Oğlum bir övmekten ya.
1: Bize bir kere bulaşan sevgili Yıldırım o lekeyi çıkartamaz. İstediği kadar deterjan kullansın.
0: Çitilesin.
1: Çitilesin istediği kadar.
0: Esra çitilemekten vazgeç artık.
1: Leke gibiyiz, bulaşırız.
0: Özledik be Esra'yı. Gelse ya.
1: Gelsin. Gene geçtiğimiz günlerde gelmişti bir kere, ziyarete gelmişti. Yine gelebilir.
0: Bekliyoruz.
1: Kapımız açık.
0: Ha, kahvaltılıkları nasıl gelsin?
1: Gelsin, öyle boş gelmesin. Geçen boş geldi çünkü.
0: Boş mu geldi?
1: Boş geldi.
0: Yok lan, bir şeyler
1: öyle
0: getirdi.
1: Öyle çıkmış geldi ya.
0: Olur mu ya, kızcağız bir şeyler getirdi ya. Getirmedi mi ya?
2: Yok ya, burada birlikte yedik hatta.
0: Esra sen de artık ikinci elin dolu gel ya. Sakallı makallı
1: bir şey. Bir de öğle yemeğine denk gelmiş gelirken.
0: Özellikle denk.
1: Aşağıda.

0: Saat de tam 11.30'da geldi. Yani şans.
1: Esra'cığım bu zamana kadar ürettiklerin için teşekkür ederiz bir kere daha. Var olsun. Selam edelim bir kere daha. Bir deterjan reklamı mı gelecekti demiş. Yok yok, gelmiyor gelmiyor. Öyle bir anlattınız ki tanımıyorum ama ben de özledim diyor şu an. Ya Esra iyidir ya.
0: İyidir, severiz.
1: Severiz.
0: Severiz.
1: Aynı nöronlardan sebep sizde potansiyel sorunsunuz.
0: Evet, doğru söylüyor. Biz de sorunlu tipleriz.
1: Al işte hocam, Umut Hoca övgü makinesi diyor. Gün içinde kendinizi mi övüyorsunuz onu duyuyor.
0: Yapıyoruz diyor. Evet, biz de aynanın karşısına geçip, ayna nöronu ben öyle algılıyordum ilk başta. Aynanın karşısına geçip kendini övme.
1: Değil.
0: Ama değilmiş.
1: O değil.
0: Gece
1: o değil.
0: Kocalarıyla yattığı için mutsuz uyanıyorlar. Mesela annem dul kaldığından beri günaydın çocuklar diye uyanıyor diyor.
1: Ayna nöronundan dolayı mı?
0: Ayna.
1: Ayna. Ayna, ayna, ayna.
0: Kocası varken mutsuz.
1: Peki, geçtim. İnsan beyninin son 5000 yılda 150 santim küçüldüğü tespit edilmiş. Neden olduğunu
0: santim
1: bilmiyorlar
0: mi?
1: Diyor.
0: Santim. 150 santim ne kadar ya? 1,5 metre.
1: 150 santimetre küp, özür dilerim.
0: Küp santim.
1: Yanlış söylemiş. Üste 3 varmış, görmedim onu.
0: 150 santim.
1: Santimetre küp.
0: Küp. Küp. İnsan beyni bir insan kadar küçülmüş.
1: 150 santimetre küp ne kadar ki ya?
0: 1,5 metre.
1: Oğlum küp olarak ne kadar?
0: He, küp olarak ne kadar bilmiyorum. 150 tane küpü yan yana koy işte aşağı yukarı. Kesin gözle görülmeyecek bir değerdedir sevgili Yıldırım.
1: Hangi bölgeden küçüldü, o da önemli.
0: Beyin diyor işte.
1: Tamam, beyin diyor da şimdi beynin bir bazı tarafı işte korkularla ilgileniyor. Bazısı işte matematik, bazı tarafı sözel. Beyin bölüm bölüm ya.
0: Genel bir küçülme değil de başka bir yere mi endeksli diyorsun? Tek bir yerden mi küçülüyor?
1: Tek bir yerden mi küçüldü?
0: Sosyal hayattan küçülmüş olabilir.
1: Yaşa.
0: Olabilir, o taraftan küçülmüş olabilir sevgili Yıldırım.
1: Son 5000 yılda efendim, onu söyleyeyim. Yani
0: öyle dünden bugüne değil.
1: Dünden bu 2010'dan beri küçülüyoruz diye bir şey değil yani. 5000 yıl ya. Yani.
0: Dır küçülüyor. Beyin değil mi? Beyin küçülüyor.
1: Beyin. Hocam bir şey yapar mısınız hemen? Matematik yapar mısınız? 5000 yılda 150 santimetre küp küçülüyorsa bir yılda ne kadar küçülüyor?
0: 150 bölü 5000. İşler dışlar. Onu artık sen yap birazcık da. Ben işlemi söyledim.
1: Oğlum ben nasıl yapayım şimdi
0: canlı? Sıfırları götür. 15 bölü 500.
1: Soru basit. 5000 yılda 150 santimetre küpse bir yılda...
0: Hemen bakıyorum sevgili Yıldız.
1: Kaç santimetre küp?
0: Hemen bakıyorum. Hemen şöyle böyle.
1: Sor ChatGPT'ye cevap versin
0: eşittir
1: sana.
0: Eşittir 0.03.
1: Ya küçücük.
0: Yok bir şey.
1: Bir şey
0: küçülmüyor bile. Bak böyle küçülme olur.
1: Küçülmüyor bile.
0: Bu kadar
1: bile.
0: Küçülsün. Bu kadar küçülsün, problem yok.
1: Anlamazsın o zaman.
0: 0.03. Ne sen anlarsın ne karşı taraftaki anlar. Hissettirmez yani.
1: Tamam, araya gidiyorum. Saat başı sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
0: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
0: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
0: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden Mutlu Günler. ABD ile İran arasındaki anlaşma liderlerce elektronik ortamda imzalandı. Savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen geçici anlaşma, taraflar arasında 14 maddelik üst düzey bir mutabakat öngörüyor. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran barış görüşmeleri olacak. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay talebiyle delegelerden toplanan imzaları genel merkeze iletti. Öte yandan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, 3 il örgütünün feshedildiğini ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu bazı eski ve yeni il başkanlarının disipline sevk edildiğini bildirdi. Yeni başkanla ilk kez toplanan ABD Merkez Bankası FED politika faizini sabit tuttu. Yeni tahminler bu yıl faiz artışı yapılabileceğini ortaya koydu. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini ve tetikçiliğini özendirici içerikler paylaşan kişilere yönelik 54 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 258 kişi yakalandı. Bursa'da navigasyon sisteminin yanlış yolu göstermesi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. 19 yaşındaki sürücü yaralandı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye toplamda 680

0: 84.965 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl 6 ay süreyle de el konuldu. Bilim insanları diyabetle demans arasındaki ilişkinin sanılandan daha güçlü olabileceğini belirtiyor. Yeni bulgular kan şekeri sorunlarının beyin sağlığını etkileyebildiğini, bazı diyabet ilaçlarının ise demans riskini azaltabileceğini gösterdi.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli takım San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı. Türkiye-Paraguay müsabakası 20 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 6'da oynanacak. Dünya Kupası L grubu ilk maçında İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Grubun diğer maçında Gana Panama'yı 1-0 yendi. K grubunda ise Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 4. maç yarın oynanacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 yendi.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Erzurum 27, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 33, Antalya 29, Adana 32, Trabzon 25 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
4: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Efendim show devam eder. 8'i 8 dakika geçiyor. Yolda olanlara da iyi yolculuklar diliyoruz. Tabii gün geçtikçe kitle de büyüyor. Mini kardeşlerimiz aramıza katılıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor, sağ olsunlar. Yunus Bey kızıyla beraber bir fotoğraf göndermiş. Bir manifest çalar mısınız bu prensese demiş. Efendim yayın etik kurallarımız gereği maalesef manifest çalmıyoruz ama gün içinde çalarız. Senacığım bir manifest çalasın prensesimize 9'dan sonra. Hocam benim yeğenler böyle soruyor bana sürekli.
1: Evet, nedir?
0: Diyor ki dayı hangi manifest kızısın? Bana diyor, bana diyor.
1: Sana soruyorlar.
0: Bana soruyor.
1: Allah Allah.
0: Orada bir tane kız varmış. Neyi, Zoktay mı dediler? Zoktay. Diyor ki ben Zoktay'ım diyor mesela. Öyle bir şey var biliyor musunuz? Akım var. Hangi manifest kızısın diye bir şey varmış. Böyle bir, siz hangi manifest kızısınız?
1: Güllü. Güllüyüm.
0: Güllü müsünüz?
1: Güllüyüm.
0: Allah rahmet eylesin bu arada.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Bekarı cennet olsun. Biz anlamayız öyle manifest kızı falan filan.
1: Ben bilmem.
0: Biz...
1: Adı ne demiştiniz deminki şey?
0: Zoktay'mış. Şey ismini soy ismini galiba mix demişler. Ha, öyle bir şey değil çıkarmışlar. Ha. Evet evet efendim. kızınızın yanaklarından öperiz efendim.
1: Zoktay.
0: Zoktay. İnşallah yanılmıyorumdur.
1: Pikachu karakteri gibi ya.
0: Değil mi? Biraz öyle duruyor.
1: Zoktay.
0: İstanbul'da bir erkek kendisini büyü yapıp aldatan eşine boşanma davası açmış. 700 bin lira da tazminat istemiş efendim. Bu nasıl ispat ediliyor acaba büyü? Bana büyü yapıldı.
1: Kim tanık koltuğunda?
0: Büyücü şey yok. Tanık ne oluyordu tanık?
1: İşte yani şey çağıracak hakim.
0: Hı-hı.
1: Tanığınız var mı diye. Kim muskayı mı getirecek?
0: Nasıl ispat ediliyor bilmiyorum.
2: Belirtileri neydi acaba?
1: Nasıl yani?
2: Büyü belirtisi nasıl hissetti?
1: Böyle bir dava açabiliyor musun peki?
0: Büyü belirtileri aramızda bilen varsa yazsın.
1: Yani bana büyü yapıldı.
0: Sabah kalktım kemiklerim ağrıyor falan gibi bir şey mi? Ne acaba?
1: Büyü yapıp bir de aldatılmış mı? Nasıl olmuş tam? Ne diyor?
0: Büyü yapıp aldatmış. He eşi aldatmış.
1: Neden büyü yapmadı? Direkt aldatabilirdi.
0: Ama büyü yapıyor ki aldatta belli diye. Olmasın diye herhalde.
1: Ama anla.
0: Anlamama büyüsü.
1: Anlamama büyüsü. Tutmamış demek ki büyü, parasını geri alsın büyücüden.
0: Oytun Hoca da açıklama yapmış. Cinsiyet kavramı bitiyor diyor. En fazla 5-10 sene sonra tuvaletler unisex olacak. Kadın erkek farkı kalmayacak demiş efendim.
1: Oytun Hoca İngiltere'de yaşıyor. Türkiye'de yaşamadın kesin.
0: Ya Trump dün bir açıklama yaptı. Bu ne bir... Anlamadım ki ben bunu.
1: Ya bunu zaten yaptığı 10 açıklamanın 9'u...
0: Ne ki?
1: Anlaşılmıyor ki.
0: Oteldeydim. Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi gördüm. Bir anda birbirimize aşık olduk. Derinden aşık olduk diyor bir de. Bana sen kazanacaksın dedi. Aramızda harika bir kimya vardı. Planladığım süreden çok daha uzun kaldım o otelde. Diyor.
1: Normalde bir gün kalacakken Sisi'yle karşılaşmalarının ardından
0: kalmış.
1: İki gün daha uzatmış.
0: Evet, evet.
1: Büyük aşk doğmuş çünkü evet, büyük Sisi'yle doğmuş. Arasında.
0: Vay be, neler oluyor ya.
1: Neyse hiç sesimizi çıkarmayalım biz.
0: Hiç. Sisi gidi sizi. Neler oluyor ya?
1: Neler oluyor hayatta?
0: İlginç.
1: Ya bu Trump'ın bir şeyleri anlatamamasına çok seviniyorum sevgili Yıldırım ya. Bir şey anlatmaya çalışıyor ama.
0: Ne anlatıyor?
1: Ne anlatıyor? Nasıl anlatmaya çalışıyor? Çok değişik kelimeler kullanıyor.
0: Trump'a büyü yapılmış. Bu bir belirti işte diyor mesela.
1: Sisi büyüsü.
0: Evet, sisi büyüsü. Çok da sisi yazmış.
1: Sisi tuttu.
0: Gitti ne işim söyle yazmış efendim. Sisi kim abi anlamadım diyor. Sisi şey Mısır.
1: Mısır evet.
0: Şeyisi,
1: devlet başkanı.
0: Devlet başkanı. Darbeyle başa gelen bir şey.
1: Evet.
0: Başka. Onu söyleyelim.
1: Ama Sisi ile aralarında.
0: İnsanlar da haklı kardeşim. Gündemi takip etmek çok zor yani. Eskisi gibi değil.
1: Eskiden, değil tabii, sürekli devriliyor. Yeni biri geliyor. Bir şeyler oluyor. Dünyada,
0: tabii, dünyada
1: farklı,
0: sürekli bir şeyler oluyor.
1: Değişen
0: yani.
1: Bir şeyler var. Bu da onlardan bir tanesi.
0: Evet. Bakıyorum da kimsenin sesi çıkmıyor bu haberde diyor. Bak şakalar gelmeye başladı.
1: Geldi ufak ufak geldi. Algıladılar haberi. Haberi algıladılar.
0: Geçtik peki. Ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Öde.

0: İşte polis kontrolünden kaçan ve alkol testini reddeden sürücüye yeni bir rekor ceza daha geldi sevgili Yıldırım. Biliyorsun böyle ara sıra okuyoruz rekor cezaları. Toplamda 684.965 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine 5 yıl 6 ay süreyle el konuluyor. Aracı da 120 gün trafikten men ediliyor. Men ediyor,
1: geçmiş olsun.
0: Harika olmuş.
1: Bu arada bu Sisi haberine bir yorum daha gelmiş. Öyle zannediyorum ki yani neden otelde bu kadar uzun süre kaldığı ile ilgili yorumlarda bulunmuşlar.
0: Evet.
1: Sisi'yi çok sevmiş dedik ya.
0: Evet.
1: Demek ki toplantı aktif geçmiş diye yorumlarda bulunanlar yoğun çalışma, var. Yoğun çalışmalar.
0: Diplomatik temaslar. Temaslarda bulunmuşlar.
1: Bulunmuşlar efendim. Onu da söylemiş olalım.
0: Biliyorsun siyaset dilidir, politika dilidir. Temaslarda bulunmak.
1: Temaslarda bulunmak. Çok seviyorum bu dili ya.
0: Dış politikada temaslarda bulunulur.
1: Bulunulur.
0: Bu çok önemlidir.
1: Peki. Sisi bilmem ama ben rahatsız oldum bu haberden diyor. Geçtik.
0: Hadi bakalım.
1: Ver.
0: Veriyorum. Günlük iş bulma grubu diye bir ilan grubu varmış sevgili Yıldırım. Bu Telegram gruplarında muhtemelen. Orada bir iş bulma grubunda bir iş ilanı var. İlan da şu. Yarın 14-16 arası Esenyurt'ta bir organizasyonda takım elbiseyle boş boş gezinme işi var.
1: Ne demek ya? Nasıl yani?
0: Organizasyonun dolu gözükmesi açısından sadece geziyorsunuz.
1: O kadar.
0: 13.30'da hazır olmanız yeterlidir. Eskiden, 16'ya kadar geziniz, ücret 1500 TL.
1: Eskiden kafelerde vardı böyle bir şey, hatırlıyor musun? Kalabalık görünsün diye kafeleri doldururlar işte, derlerdi.
0: PR ekibi dışarıda sıra oluşturma vardı.
1: Sıra böyle oluşturma meşhur.
0: Kuyruk oluşturma.
1: Ama tutuyor, çalışıyor bu
0: biliyorsun. Çalışıyor, çalışıyor. Birkaç defa üst üste yaparsan çalışıyor. Ücret 1500 lira. 2 saatlik ücret sevgili Yıldırım.
1: 2 saat takılıyorum, 1500 alıyorum.
0: Takım, yeter ki takım elbisen olsun.
1: Çok güzel.
0: Geri kalan kısmı zaten hepimizin yaptığı şey. Boş boş gezmek.
1: Boş boş gezmek. Acaba aynısını biz dinleyicileri mi yapsak ya?
0: Nasıl yani?
1: Yani vereceğiz 1500'ü.
0: Gittiğimiz bir organizasyonda kalabalık görünelim diye mi?
1: Yok gelecekler? Yok ya.
2: dinliyormuş gibi.
1: Dinliyormuş gibi ya. Radyo dinliyor. Radyo dinliyorum. Ne dinliyorsan radyo dinliyorum ya.
0: Aynen efendim, kafa açan uzman dinliyorum.
1: Falan gibi şeyler.
0: Sadece 1500 lira karşılığında.
1: Çok güzel.
0: Günün 2 saatini. Güzel para. Böyle güzel iki para. iki tane iş yapsa 2 saatte 3000. Hiçbir şey yapmadan.
1: Hiçbir şey yapmadan 3000.
0: Mis gibi para yani.
1: Sürekliliği yok, yoksa güzel iş.
0: İşte olsa sürekliliği, her gün diyoruz iki tane iş ama her gün çıkmaz böyle organizasyon.
1: Hmm. Senacığım senin köşeye böyle bir şey yapsana yani, ilginç iş fikirleri.
2: Tamam, yapalım.
1: Yani bu çok güzel olur.
0: Bizde çok var sevgili Yıldırım.
2: Benim de çok var.
1: Şeyin vardı bir tane.
0: Ağlama vardı biliyorsun, hatırlıyorsun.
1: Onur Ünlü'nün bir tane böyle bir iş fikri vardı, çok güzeldi o.
0: O neydi?
1: İşe giderken penaltı atma yerleri. Böyle gidiyorsun yolda duruyorsun. İki penaltı atıyorsun, eve gidiyorsun. Penaltı atma yerleri.
0: O kadar.
1: O kadar ya.
0: Parasıyla tabii.
1: Bir röportajında görmüştüm Onur Ünlü'nü.
0: Güzel fikir ama biliyor
1: musun? Çok iyi iş fikri.
0: O sabah şeyini atabilirsin üzerinden.
1: Ya da iş dönüşü, iş dönüşü.
0: Çıkışta.
1: Böyle küçük yerler penaltı atıyorsun. Beş tane atıp eve gidiyorsun falan.
0: Böyle Türkiye'nin birçok yerine konuşlanmış. Küçük küçük penaltı noktaları.
1: Penaltı noktaları.
0: Vallahi güzelmiş bak.
1: Ya da otobanda mesela.
0: Kalabalık durdun.
1: Ya araç mesela mola önerdi ya. Bakıyorsun şeyden, navigasyondan. Hanım şurada bir penaltı noktası var, duralım mı?
0: Duralım mı oraya? Duruyorsun. İki penaltı çekişiyorsun.
1: Mis.
0: Ondan sonra yola devam ediyorsun. Bacaklar da açılıyor.
1: Bacaklar açılıyor.
0: Çok güzel. Çok güzel fikir.
1: Vücutta hormonlar yükseliyor. Mutlu oluyorsun gol attığın işte tabii bir taraftan.
0: Vallahi güzel fikir.
1: Fuarlarda olurdu böyle şeyler eskiden, hatırlar mısın? Fuarda böyle penaltı attığın yerler
0: tabii
1: olurdu.
0: Tabii neler vardı, çemberden atıyordun. Bir sürü şeyler
1: penaltı
0: vardı.
1: Penaltı atıyordun, çember. Onun işte şehrin içine yayılmış
0: daha
1: hali.
0: Daha kurumsal ifade.
1: Evet.
0: Diyebiliriz. Birçok yerde.
1: Var mı dinleyicilerimizden böyle iş fikri var mı? Yeni geliştirilebilir. Ya böyle çok teknolojik olmasına gerek yok.
0: Aa, burada teknoloji yok yani. Penaltı noktası bir kale bir top.
1: Uygulanabilirse bitti. Bu iş tutar, ben size söyleyeyim.
0: Elde kurulabilir kale bile olabilir yani.
1: Sevgili dinleyiciler, güzel iş fikirleriniz varsa paylaşın lütfen. Merak ederiz.
0: Yarın öbür gün lazım olabilir.
1: Kullanılabilir.
0: Hepimize lazım
1: kullanılabilir. O işi boks maçı yaparak hallediyoruz diyor. İşe gidip gelirken trafikte.
0: Ya kavgayla gürültüyle. Boks da halletmeyin ya. Böyle kimse, bir tek topa vuracağız. Başka bir yere değil. İnsana değil, topa vuralım.
1: Ardahan'a 18 saatte gidiyorum. Bir de penaltı noktası olursa kaç saate giderim bir düşünün demiş efendim. Çok diyor ben yapamam. Olmaz bende diyor.
0: Bacaklar açılacak ama öyle düşünün. 3 saatte bir penaltı noktası.
1: Evet. solucan gübresi 10 numara. Ya abi yeni.
0: Yeni abi.
1: Yeni. Bak, solucan gübresi
0: sağ,
1: var zaten.
0: Halı saha kalecisi o var zaten, onu da yapıyorlar.
2: Benim var iş fikrim.
1: Söyle bakayım.
2: Seyyar tuvalet.

0: Evet.
1: Seyyar tuvalet nedir?
0: Şehrin çok herhangi küçük bir noktasında sıkıştığında taksi çağrı gibi çağırıyorsun.
1: Tuvalet çağırıyorsun.
0: Evet, maliyet düşük.
1: Aa, güzel fikir. Bak sevdim.
2: Tuvalet geliyor.
1: Uygulaması da var, tuvalet geliyor sana.
0: Aynen.
2: Tuvaletim gelsin.
1: Tuvaletim gelsin.
0: Bir application var, uygulama. O isim buluruz artık onu. Çağırıyorsun, geliyor. Ücreti de yazıyor. Ortalama şu gelir falan
2: kilometreye
0: diye
2: göre değişiyor tabii. Evet.
1: Değişiyor. Kilometre, abi çok güzel fikir göre ya.
2: Bir de yakın olması gerekiyor. Sen Florida sıkıştın, Beylikdüzü'nden geldin. Olmaz.
1: Geldim tut. Geliyorum. Bak bu fikre bayıldım ya.
0: Giderleri de çok az. Su, tuvalet geldi. Çamaşır suyu, tuvalet fırçası.
1: Mis.
2: Bu kadar. İşte o tuvaleti bir yere koyman gerekiyor. Bir
1: oğlum
2: araçta
1: arabanın içinde işte ya. Arkada böyle değil, karavan gibi bir şeydi. Taşıyacak onu. Taşıyacak onu yani.
2: Çekme karavan gibi.
1: Abla ben karşının tuvaletiyim. Karşının tuvaleti güzelmiş. Ya ben bu fikre bayıldım ya. Abi güzel fikir. Aplikasyonun adı da Gel Yap.
2: Kolay da akılda kalıcı bak. Gel Yap.
1: Bıraktım.com.
2: Bu Cem Yılmaz'ın anlattığı işte diyor. Ama abi o Cem Yılmaz'ın hatta setlere özel.
1: Setlere özel.
2: O sadece setlere özel. Geliyor koca karavan geliyor. Lüks geliyor. Bu öyle değil.
1: Abi trafikte saatlerce kalıyorsun. Açsın. Uygulamadan sipariş vereceksin. Konumu görüp trafikte yemek getirecek. Ya bu var ya. Bu yapılıyor bu arada. Bunu yapanlar var.
2: Alo merhaba. Abla neredesiniz? Tamam hemen giriyorum. Ne kadar tutabilirsiniz?
1: Tahmini
2: ona göre. Emniyete gireyim mi girmeyeyim mi karar vereceğim.
1: Dur bakayım, ilginç iş fikirleri arıyoruz efendim. Var mı şöyle güzel iş fikirleri?
2: Bir bakamıyorum ki, bakabilsem keşke.
1: Tuvalet uygulamasına
2: ya,
1: isimler
2: önemli. Çok acayip ya.
1: İsimleri okuyamıyoruz.
2: İsimler okunmuyor yani. Atayabeleş.com
1: Güzelmiş.
2: Bırakabilirsin.com
1: Zirvede bırak. Plaza önü uyku kabini. Ne diyorsunuz diyor.
2: Yok çok uzun. Uzun. Her şey iş fikri mi?
1: İş fikri oğlum. Yani
2: çok, bu da güzel bak. Bu da güzel uyku kabini.
1: Ya öğle arası mesela öğle arası.
2: Köyde, işte Ataşehir'de oralarda buralarda büyük plazada orada.
1: Yemek istemiyorum öğle arasında. Şirkette uyumak istiyorum.
2: Uygun bir yer yok.
1: Aradım geldi uyku kabininde bir saat uyudum gitti.
2: Güzel böyle şey müzik ve su sesleri eşliğinde. Hmm. Şırıl şırıl.
1: Şırıl şırıl.
2: Oh.
1: Ne diyorsun?
2: Güzel fikir, bu da güzel fikir.
1: Bunu
2: yine
1: beğendim.
2: Çekme karavanla yapılabilecek bir fikir.
1: Güzel, bunu beğendik.
2: Uyku kabini.
1: Uyku kabini işi güzelmiş. Evet. Sadece kadın ve çocuklara özel taksi durağı diyor mesela.
2: Tek mi uyuyoruz abi diyor. İki kişi iki kabine bağlı. Aralarda ayrı yerler var.
1: Tek uyuyorsun çocuğum. Ofisten geldiğin için. Tek çalıştığın için tabii. Seyyar berber mesela isterim diyor.
2: Bu var galiba ya.
1: Bu var,
2: ya.
1: Bu var.
2: Bu var galiba ama çok büyük böyle bir geniş şeylere ulaşmadı ama bu var bildiğim kadarıyla.
1: Bu var.
2: Başka seyyar.
1: Seyyar. Hep seyyar gelmiş. AVM'de erkek oyun alanı olsun diyor. Kadınlar alışveriş yaparken. Erkek de diyor oyun oynasın orada diyor. PES, okey, batak falan gibi şeyler demiş.
0: Saatli ücretlik bıraksak PlayStation falan bir şeyler oynuyoruz.
2: Güzel bak. Bu
1: çocuklar
2: güzel
1: böyle kum alanında oynuyor
2: var
1: ya.
0: Numaramızı
2: kaydırakları
0: bırakırız. Bir saatlik bırakıyoruz.
2: Çok şey güzel bak. Bu da güzel.
1: Bu da güzel fikirmiş. Bunu da verdik. Alo bir soru sorarız sizi. Kocanız değil mi? Tamam kaydediyorum. Evlere ütü hizmeti, bu var. İlacım gelsin diye bir şey isterdim diyor. Eczaneye gitmeden kuryeler getirsin, bu da var.
2: Bu da var.
1: Bu da var. Vallahi şu an favorimiz iki tane proje var. Bir tanesi
2: uyku kabini.
1: Uyku kabini. Diğeri de
2: tuvalet.
1: Seyyar tuvalet.
2: Çağırıyorsun geliyor.

0: Yağışlı havalarda şemsiyeyle eşlik etme diyor.
1: O beraberinde önemli biriymiş gibi.
0: Oğlum ona para vereceğimi şemsiyeyi alırım.
1: Ona kaç kişi ya, para verir zaten.
0: Olmaz. Olmaz. Nöbetçi radyocu diyor işi diyor. Tatili birleştirenlerin yerine.
1: Yerine.
0: Hani biz gittik. Bizim yerimize biri yapıyor.
1: Bir haftalığına
0: gibi.
1: Bilmem ne arkadaşımız. Hiç aklımdan çıkmıyor. Seyyar petrol de olabilir diyor.
0: Seyyar oto yıkama da gelmiş.
1: Akaryakıt seyyar. Bitti bir yerde benzinin bitti. Seyyar akaryakıt istasyonu geliyor senin yanına.
0: Dolduruyor.
1: Dolduruyor.
0: Tarık diyor ki benim iş fikrim şu diyor. Ama bu iş fikri değil ya bu.
1: Neymiş?
0: Yok yok bu olmaz. He. Tuvaletlerde su açmak yerine hoparlörlü sistem olsun. Basınca YouTube'dan sifon sesi gelsin. Su israfına son diyor.
1: Yıkamadım ama yıkanmış.
0: Tamam da Tarık elimize ne geçti?
1: Ne kazandık?
0: Hani gitmesi lazım ya.
1: Gidecek yani.
2: Ha, ses dışarı çıkmasın diyor.
1: Tamam.
2: Ona hep basacak. Hep susuzu olacak.
1: Ha, öyle mi sifona aha basmayalım mı diyor.
0: Ha, onu mu
2: bazen
0: diyor?
2: Boşa da basarız ya hani ses çıkmasın. Ortak tuvalet.
0: Öyle mi oluyor? Yani. Hiç bildiğim şeyler değil. Otobüs duraklarının yanına T-pointer konsun diyor. Çay şeyleri, noktaları.
1: Olabilir, noktaları. O da olabilir bak sevgili Yıldırım.
0: Evet.
1: Güzel bir şey.
0: Bunlar iş fikirleriydi. Dinleyicilerimizden gelen iş fikirleriydi.
1: Bak bu şey, bak bunda var ya en uygulanabilir ne biliyor musun? Şu anda Türkiye'de yapılabilecek, İstanbul'da büyük şehirlerde başlayan ya da küçük şehirlerde pilot olarak ilk başta daha mantıklı olur. Küçük yerlerde başlayan. Akaryakıt abi. Bunu şirketler...
0: Bak seyyar akaryakıt.
1: Yeni bir şirket kurmaya da gerek yok. Hazır şirketin var zaten. Bir sürü akaryakıt firması var.
0: Ama bu işe şöyle girmem ya. Yani bak, şirketlerde elektrikliye geçiyor ya.
1: Gerçi doğru.
0: Bak, elektrikliği yap. Elektrikliği yap. Seyyar elektrik şarj vesaire. Seyir halinde şarj ediyor.
1: Olabilir.
0: Mesela durmak istemiyorum abi. Al sana iş fikri.
1: Güzel bak bu da güzel.
0: Ben buradan diyorum Antalya'ya gidiyorum. Durmak da istemiyorum. Tahmini nerede? İşte nerede? Isparta'da şarjım bitecek. Ben seyir halindeyken...
1: Birçok noktada olacağı için bunlar zaten.
0: Seyir halindeyken beni arıyor. Abi nerede? Isparta'da merkezden dönüyorum. Yanına geldi. Hani uçaklarda havada takviye var ya.
1: Evet
0: yakın.
1: Evet evet. Hortumu
0: onun gibi
1: uzatıyor.
0: Taktı. Sen gidiyorsun.
1: Beraber hortumla yürüyorsun.
0: Hortumla. 10 numara iş fikri.
1: Güzel fikir. Güzel fikir. Biraz trafiği tehlikeye atabilir ama durmak daha
0: önlü
1: iyi.
0: Önlü arkalı gidersin.
1: Ha, öyle olabilir.
0: Önlü arkalı
1: öyle,
0: gidersin.
1: Önlü arkalı biraz olabilir.
0: Takıyorsun,
1: yan
0: şarj
1: yana
0: ediyorsun.
1: Sıkıntı da önlü arkalı olur.
0: Durmadan gidiyorsun.
1: Güzel. Beraber yürüyelim.
0: Nerede beraber yürüyelim?
1: Yani arabayla beraber yürüyelim. Aynen beraber yürüyelim. Durmadan
0: evet,
1: devam yani.
0: Çok iyi abi çok iyi. Seyyar akaryakıt gibi bir şey bu da yani. Seyyar pompacı yazmış bir dinleyicimiz.
1: Seyyar ama... powerbank işte.
0: Elektrikli araçlar seyir halinde şarj olmaya müsaade etmez. Tam onu da yapsınlar işte abi.
1: Abi bir zahmet ya.
0: İnovasyonu verdik.
1: Fikri ürettik. Yapıyorlar ya hibritte, malti hibritte bilmem nerede kendi kendini şarj ediyor. Onun da normal elektrikliye çevirecekler bu kadar.
0: Drone'la çok güzel olur diyor bu fikir mesela öyle yazmış.
1: Tepeden.
0: Tepeden.
1: Oo, o da şey be. Büyük bir jeneratör olacağı için drone'un da onu taşıyabilecek güçlü helikopter gibi bir şey lazım ona ya.
0: Olmaz o
1: sadece
0: iş.
1: Sadece drone da değil.
0: Evet. Oğlum görevimiz tehlike mi la bu giderken şarj diyor. İş abi işte iş fikri.
1: Ya fikir oluşturuyoruz ya.
0: Fikir olarak yani.
1: Sen yapma abi beğenmiyorsan yapma.
0: Şaka maka işlerinden bir iki tanesi uygulansa parayı buluruz demiş efendim. Mesela Sebahattin.
1: İşte yapabilecek yapmış. Olsak.
0: Güneş enerjili yapalım oldu bitti işte diyor.
1: Tepesine koyacağız
0: galiba araba. Bazı arabalarda bu var.
1: Bu üniversitelerde falan çok denenen şeyler sevgili
0: yok yıldırım. Yok güneş enerjili bir araba ben gördüm ya.
1: Piyasada satılan bir araba mı
0: evet,
1: bu yoksa?
0: Evet evet. Paneller var üstünde. Yanlış
1: olarak...
0: hatırlıyor da olabilirim ama böyle bir şey prototip miydi? Bak,
1: prototip olarak
0: satılıyor
1: fuarda
0: muydu?
1: Falan gördü. Görmüştüğümüz var ama satılıp satılmadığını bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde yine bir tane usta yapmış kendi arabasının üzerine onu gördüm.
0: Ne yapmış?
1: Aynı senin dediğin güneş panelleri kaplamış tepesini. İşte oradan aldığı
0: giderken
1: elektriği
0: seyrende şarj oluyor.
1: Üretirken bir şeyler yapıyor işte nasıl yapıyorsa.
0: Bir sürü fikrim var da patent almadan size anlatmam hiç. Hiç doğru olmaz diyor. Güven vermiyorsunuz diyor.
1: Yazık vallahi yani. Yılların burada güvenini veremediysek daha da veremeyiz.
0: Tatile gidemeyenlerin yerine tatile gitmek fikri.
1: Yok.
0: Yok bu...
1: Abi hiç bunu isteyen, bunu yapan zaten aklı melekeleriyle problemi vardır. Ben gidemiyorum. Para verip başkasını benim yerime gönderiyor.
0: Ben çalışmaya devam edeyim.
1: Ben çalışmaya devam. Böyle bir şey olabilir mi?
2: Seyyar hastane hizmeti de güzel olur. Check-up hizmeti. Geliyor evde bir iki tüp alıyor. Gidiyor doktoru tahlili yaptırıyor. Galiba. Doktorla görüşüyor. Sana ne yapacağını söylüyor sadece.
0: Farkında
2: hastaneye
0: mısın?
2: Gitmek istemeyen insanlar var çünkü.
1: Böyle laboratuvar
0: gelen,
1: bir klinik
0: gelen
1: gibi.
0: Gelen önerilerin tamamında şey var. Ben hareket etmeyeyim. Ben durayım.
1: Genelde oturmak üzerine.
0: Ben durayım
1: üzerine.
0: Abi.
1: Genelde oturmak üzerine.
0: Gelsinler.
1: Oturmak, yatmak, birileri gelsin. Hep çağıralım. Bu da şeyden işte yani marketleri de arıyoruz ya sürekli geliyorlar. Artık siparişi veriyorsun eve geliyor. Market eve geliyor. Artık bunlar da gelsin.
0: Her şeyin bir seyyarı. Seyyar bilmem ne. Sezonu geldi. Metroda otobüste ter kokana deodorant basmak işi. Diyor mesela.
1: Bak böyle oturmaya devam ettikçe dünyada ilk beşteyiz ya. İlk üçe gireriz obezitede.
0: Tamam peki hadi ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Uygun mu? Uygun.

0: Ben Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.

0: kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
3: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
4: Bank, tam bank, kartıma bir.
5: Reklam.

0: Özgür Öztürk de diyor ki, ay canım benim sağ olsun, övmüş, geçiyorum.
1: Övgüleri geçme.
0: Oğlum tamam.
1: Övgüleri oku. Övgü okunabilen bir şey.
0: Oğlum itici oluyor ama ben sevmiyorum. Övgü de sövgü de istemiyoruz efendim. Normal yayın yapalım geçelim.
1: Yani ben ikisini de istiyorum. Dinliyorlar ki sövüyorlar.
0: Ben ikisi de
1: gerekiyor. Yani hiç dinlemediğin bilmediğin kişiye bir şey söyler misin?
0: Oğlum yayını yapalım eve gidelim. Bu kadar. Baba, her yayında bunu yapıyorsun.
1: Bunlar beni diri eder.
0: Diri mi ediyor?
1: Diri eder benim övgü. Arada bir tane oku. Mesela bir koklat bana.
0: He ucunda, tamam.
1: Ucundan koklat bana.
0: Tamam tamam.
1: Ben geride ne tamam, olduğunu anlarım
0: tamam,
1: zaten.
0: Tamam oğlum anladım
1: anlarım,
0: tamam.
1: Anlarım, tecrübeye sabit.
0: Tamam. Sevgili dinleyiciler hocamıza arada diri etsin diye över misiniz bu adamı? Çok arada ama nadir.
1: Dinleyicinin yazdığı havada kalınca ben gerçekten...
0: Rahatsız mı?
1: Düşüş up oluyorum.
0: Down down.
1: Down muydu o?
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Hepinizin Reels kaydırırken yeter artık dediği şarkıyı da bir de bizden dinleyin dedik.
1: Karşınızda sürekli farklı versiyonları da çıkıyor sevgili Yıldırım.
0: Ta ki senin yönel.
1: Türkü versiyon ta ki, rock versiyon ta ki, slow versiyon ta ki.
0: Ta ki seni görene kadar. Bir de şeyin akımı başladı. Ta ki seni görene kadar böyle böyle diye. İnsanlar birbirlerine yazıyorlar.
1: Birbirlerine yazıyorlar. Çocuklarına yazıyorlar genelde. Ta ki seni görene kadar. Ruhumdan vuruldum.
0: Ta ki seni görene kadar. Şimdi bir abimiz vardı biliyorsunuz. Milli takım müsabakalarında. Beyaz sakalı simsiyah.
1: Ya yani yüzü.
0: Sıfatıyla. İlgi çekti. Dünyada ilgi çekti biliyorsun.
1: Evet evet evet. Biz de zaten tanıdığımız bildiğimiz bir abiydi bu.
0: Evet 9 sene önce aslında Beşiktaş maçında bu abi ortaya çıkıyor. Fotoğraf çektirmek isteyenlerden maçı izleyememiş.
1: İlk yaptığında.
0: Ya yani yıldım diyor artık diyor yani yıldım diyor.
1: Normal abi o hale girmek.
0: Hazırlığı 2 saat sürüyormuş. Kafama 3 beyaz sprey boşaltıyorum. Burun içine kadar her yerimi boyuyorum diyor. Cilt kanseri yükleniyor muhtemelen abiye.
1: Neyle boyuyor acaba ya?
0: Ayakkabı boyasıdır ya bu.
1: O çünkü simsiyah baya yani siyah siyah black siyah.
0: Abinin normal fotoğrafını arattım da bulamadım abiyi. Yani normal yüzü nasıl acaba
1: yok
0: diye.
1: Yok ki abinin yok bu normal fotoğrafı yok. Hepsi siyah beyaz.
0: Hepsi öyle.
1: Sakallar bembeyaz spreyli, saçlar beyaz spreyli. Yüzün geri kalan kısımları da simsiyah.
0: Büyük şey var, emek var burada tabii.
1: Milli maçlarda da aynı şekilde devam ediyor. Yapmaya, suratını boyamaya.
0: Dünya genelinde birçok noktada haber olmuş bu abimiz. Herhalde bu önümüzdeki maçta da Amerika'da değil mi şu anda? Bu önümüzdeki maçta da yapar bu şovunu.
1: İnşallah yapsın sevgili Yıldırım. Güzel ya ben seviyorum yani. Şey yok.
0: İlgi çekici.
1: İlgi çekici. Kimseye zararı yok abi. Kendi zararı kendine yok. Boyamış kendini.
0: Peki. Ay bu şarkı iğrenç diyor. Nasıl iğrenç ya? Milyar tıklanmış kardeşim.
1: Kim tıklıyor bunları abi?
0: İğrenç olsa dinlenir miydi bu kadar?
1: Her yerde ilk üçte çıkıyor bilmem ne.
0: Peki. Bitiriyoruz artık.
1: Az kaldı. Sona doğru gel. Vereyim mi bir tane?
0: Ver bir tane.
1: Bir tane şey haberi var sevgili. Ha geçtiğimiz günlerde şey diye konuşmuştuk ya hatırlıyorsun. Yani ara sıra bunu konuşuyoruz. İlk defa konuşmadık. Sinema biletlerinin fiyatlarıyla alakalı, sinemaya gitmekle alakalı azaldı. Dijital bin platformlar arttı falan filan diye. Yönetmenine düzenleme yapılmış bilet fiyatlarıyla ilgili, sinema bilet fiyatlarıyla ilgili sevgili Yıldırım. Belirli yaş üzeri, kamu meslek grubu, halk günü ve öğrenci bileti, sinema salonları işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatının %40'ına kadar indirim uygulanacak.
0: Güzel.
1: Engelli, şehit yakınları ve gazi bileti, sabah seansı bileti, kurum bileti ve izleyici özel biletine ise %50 indirim uygulanacak. Ayrıca internetten alınan biletlerde %10 indirim uygulanabilecek diye yönetmelikte düzenlemeler yapılmış ki sinemaya yeniden ayaklar
0: ilgi
1: alışsın.
0: Olsun.
1: Yeniden ilgi olsun, yeniden gelsinler diye böyle bir şey. İnşallah etkisini görürler. Bu yeni daha da artacaktır diye düşünüyorum sevgili halk günü, bilmem ne günü, o günü, bu günü, şu gün bu kadar indirimli insanları çağıracak sinema.
0: Bu arada az önce şarkı söyleyen grubun adını sormuşsunuz ama takiler mi diyor? Değil takiler değil. Taki seni görene kadar diyor ya.
1: O kadar. Yok da taki.
0: Değil. Ankara Ekos. Ekos mi? Öyle bir grup.
1: Ekos gibi bir şey.
0: Öyle bir şey yazıyor. Artık evet. Nasıl okunuyor siz şey yaparsınız öğrenirsiniz efendim. Adamın yüzü her yerini mi boyuyor anlamadım diyor.
1: Tabii yüzünü her yerini.
0: Her yerini değil görünen yerlerini.
1: Yüzünün.
0: Her yerini niye boyasın?
1: Yani yüzünün her yerini. Yüzünün her yerini. Öyle hani burnumu bırakayım kaşım. Kirpiğimin üstü kalsın falan değil simsiyah.
0: Adrasan'da dinleyicilerimiz var şu anda bize fotoğraf göndermişler.
1: Günaydın Adrasan.
0: Bir tekne turundalar galiba.
1: Oo.
0: Gördün mü? Fatma Bulut Öksüz. Üf be.
1: Denizin güzelliğine bak.
0: Adrasan'ın güzelliğine bak.
1: Aman.
0: Bu ne?
1: Uykuaz.
0: Vallahi
1: mis
0: öyle.
1: Mis gibi gözüküyor değil mi?
0: Bu nedir ya?
1: Şu an orada olmak isterdim.
0: Dur bir arayacağım.
1: Suyun içinde.
0: Gerçekten oradalar mı? Eski fotoğraf mı bu şu anda?
1: Aç bir su sesi yapsın bakayım inanalım.
0: Su sesi mi? Açarsa tabii dur.
1: Bir dal çık.
0: Tatilini böleceğiz dinleyicinin ama. Fatma Hanım açar mı acaba?
2: Aradığınız kişi şu anda meşgul.
0: Şu anda meşgul tabii. Yüzüyor
1: tabii,
0: şu anda.
1: Tabii meşgul. Tabii meşgul.
0: Siz önermiştiniz diyor. Bak yayından duymuş da herhalde orayı şey yapmış. Evet.
1: Ya
0: peki.
1: Bak. Fotoğrafı atarken hiç meşgul değilsiniz hanımefendi. Konuşmaya gelince mi meşgulüz? Böyle mi oluyor yani?
0: Evet. O zaman şey yapalım ya. Adrasan harici bir iki tane daha yer önerelim. Herkes Çok sevdiği yerleri önersin.
1: Böyle şey mi? Deniz girmeli mi? Denize
0: tatil,
1: girmeli.
0: Tatil için.
1: Yatsın dinleyicilerimiz böyle gizli, artık gizli kalmış yer kalmadı
0: gizli
1: da.
0: Gizli kalmadı
1: yani artık. Koylar moylar böyle teknelerle gidilebilecek daha çok.
0: Favorisini soralım. Herkesin favorisini yani
1: tekneyle
0: soralım.
1: Tekneyle gidilebilecek yerler olabilir.
0: Senoç favorin.
2: Tekneyle değil ama benim favori denizim İğneada.
0: Severim.
2: Çok güzel deniz.
0: Soğuk değil mi ama ya?
2: Hafif soğuk ama güzel.
1: Evet birazcık temizdir. Soğuk olur. Soğuk Karadeniz'in de etkisiyle beraber.
0: Tabii. Favorinizi alalım.
1: Favorim benim sevgili yılım Assos.
0: Assos. Çanakkale, bu da soğuk.
1: Assos. Orası da soğuk.
0: Çok soğuk.
1: Soğuk ama çok güzel bir denizi var ya.
0: Ben de Adrasan diyorum.

0: Adrasancısın
1: evet.
0: Sen de.
1: Ya da kaş koyuları, o da olabilir.
0: Kaş da güzel. Kaş
1: ama
0: da güzel.
1: Adrasan bir numarada. Adrasan muazzam bir yer. Yani bu gezegenden bir yer değil Adrasan ya.
0: Başka bir memleket.
1: Başka bir gezegen.
0: Başka bir
1: gezegen
0: yani orası.
1: Datça şu an bir numarada Datça var.
0: Datça yazan
1: herkes
0: da var.
1: Herkes Datça yazmış.
0: Palamut Bükü falan çok güzel oluyor. Evet Datça da çok güzel.
1: Arada Amasra da geliyor.
0: Bakırköy Sahil Beyler diyor.
1: Dalaman Sarı Germe gelmiş yine.
0: Bozcaada Ayazma, orası da soğuktur.
1: Benim favorim sarımsaklı diyen var. Nerede oluyor bu sarımsaklı?
0: Ayvalık.
1: Ayvalık mı?
0: Evet. Menekşe Plajı.
1: Marmaris Çiftlik Flori. Koyu.
0: Bizim evdeki küvet.
1: Beylikdüzü sahil yine çok gelmiş.
0: Yunanistan Tasos Adası. Dün bir hikaye seyrettim. Yunanistan Tasos Adası deyince dinleyicimiz. Işık Karaca. Gördünüz mü?
1: Çok eski haber oldu mu?
0: Ya eski mi o?
1: Çok eski o.
0: Ben de yeni tatile gittik falan denizi görünce.
1: Aramıza hoş geldin yılan.
0: Vay be.
1: Çok eski almıyorlar. Eşini çocuğunu için alıyorlar, o onu almıyorlar.
0: Geri gönderiyorlar. Ülkelerine geri gönderiyorlar.
1: Tabii. Edirne Erikli tavsiye ederim diyor.
0: Erikli, gittim Erikli'ye.
1: Nasıl?
0: Çok yıllar önce yani gittiğimde 2000 yılıydı.
2: Çok güzel.
1: Çok güzelmiş bak. Erikli ben güzeldi. Hiç gitmedim, merak ettim.
0: İztuzu Dalyan efsane.
2: Sevebilirsin. Yok, soğuk değil abi, sevebilirsin. Sen soğuk su sevmiyorsun ya, sıcak daha güzel.
0: Dalyan İztuzu Plajı çok iyidir.
1: Demre de en çok gelenler arasında. Demre. Demre de güzeldir.
0: Girmelik değil Bakmalık. Neresi göre?
1: Marmaris İncekum, Bozburun, Kleopatra Plajı.
0: Orası
1: İzmir'de.
0: Tekneyle gidilebiliyor değil mi Kleopatra Plajı?
1: Evet.
0: Marmaris Selimiye.
1: Bunlar tavsiyeler, dinleyicilerimizin tavsiyeleri. Muğla Turunç.
2: İztuzu da güzeldir.
1: İztuzu güzeldir evet.
0: Turuncu bilmiyorum bak.
1: Muğla Turunç. Dur merak ettim, bir Google'layayım ben. Sevgili dinleyiciler, bunları mesela not alabilirsiniz çünkü tam şey zamanı ya, nereye gitsek ya bu sene zamanı.
0: Herkes bir yerlere gidiyor, kaçıyor.
1: Mesela Muğla Turunç.
0: Gezmeyi sevenler
1: Google'la
0: var.
1: Google'la da bir gör bakayım, gördüm, Muğla Turunç. Nasıl? Bu nedir ya?
0: Güzel, İçmeler Plajı diyor Turunç. İçmelerin devamı galiba burası.
1: Bodrum Güvercinlik, Kekova. Kekova da çok güzeldir.
0: Kaş'ta Patara Plajı var diyor, orası da çok güzel diyor. Eskişehir Porsuk Beyler diyor. Kekova diyen yok mu ya demiş. Var olmaz mı? Gökçeada Laz Köyü. Gökçeada da güzeldi denizi. Birazcık bizim gittiğimiz taraf, ben gitmiştim o tarafa da, çok dalgalıydı. Surf tarafına gitmişiz.
1: Çok inanılmaz.
0: Orası
1: ya.
0: Dalgalıydı biraz.
1: Bak şey bu Kaş'taki şeyin adı neydi ya? Ne kaleydi? Kaş'ta, hay Allah. Tüh, adı aklıma gelmedi ya.
0: O yazdılar mı?
1: Yok, yazmadılar.
0: Yazmadılar mı?
1: Söyleyeceğim de adını unuttum şu anda. Orası da çok güzel.
0: Dikili Akvaryum, Çeşme, Ilıca.
1: Selimiye, Muğla, Bodrum, Alman Köyü. Ölürüm Türkiye'm gelir mi demiş. Bu kadar şeyden sonra gelir abi.
0: Gelir, gelmeli, baksana abi. Say bitiremiyorsun. Mesajların ardı arkası kesilmiyor.
1: Simena mı? Yok değildi. Simena değil ya. Kaş'taki neydi? Ay Allah ya, bulamadım. Kaleköy.
0: Kaleköy.
1: Bir yazın da bilmeyenler bir yazsın baksın bir.
0: Yazıyorum. Nereye?
1: Evet.
0: Ne yazıyorum?
1: Antalya, Kaş, Kaleköy.
0: Tamam, yazıyorum, bakacağım. Burası şey mi? Araçla gidilebilir bir yer mi?
1: Onu bilmiyorum.
0: Bakacağım. Ama Kaş'a 36.
1: Herhalde gidiliyor.
0: Burası ne ya?
1: Evet. Simana. Doğru. Sen doğru söylemişsin Senacığım da. Kaleköy diye biliniyor.
0: Burası şey ya, Portofino. Var ya böyle şarkı.
1: Abi güzel. İnanılmaz
0: oradaki
1: bir yer.
0: Oradaki fotoğraflar
1: burası.
0: Sanki buradan alınmış gibi.
1: Değil mi? Çok güzel.
0: Vallahi çok güzel.
1: Kaleköy tekne turları ya yapılıyor şey ya orada. Tekneler genelde orada duruyor.
0: Burası aynı zamanda bir tarih şeyi var mı sevgili Yıldırım? Hani batık bir şehirdir, o tarz bir şeyleri var mı?
1: Valla
0: tarihi
1: öyle
0: şehir,
1: bir şey var. Var. Civarında var ama tam orada yok.
0: Böyle bir görüntüsü orayı
1: civarında
0: andırıyor
1: var,
0: sanki.
1: Var, civarında var. Batık şehir var. Hatta tekneler oradan geçtiği zaman tekne kaptanları söylüyor, diyor ki bakın aşağı bakın göreceksiniz diyor.
0: Oradaki kale milattan önce 4. yüzyılda Likyalılar tarafından inşa edilmiş.
1: Zaten denizin Romanlar ortasında bir mezar var, böyle bir tane bir taş bir mezar var, gördün mü?
0: Tamam.
1: Lahit var.
0: Gördüm şunu. Heh. Onu da gördüm.
1: Evet efendim.
0: Vay be.
1: Şu Kaleköy müthiştir.
0: Çok güzelmiş.
1: Çok güzeldir. Yani ölmeden önce görülecek yerler listesi.
0: Bu ölmeden önce görülecek yer değil, bu emekli olunca yaşanacak yer.
1: Net yani. Öyle bir yer.
0: Burada şimdi şey de yoktur, daire de yoktur.
1: Bulamazsın ki, imkanı
0: bulamazsın
1: yok.
0: Burada.
1: Ama karayoluyla ulaşım var tabii, burası bir ada değil.
0: Var.
1: Yarımada yani.
0: Var, orası uygun. Ulaşıma uygun. Ama çok güzel maşallah.
1: Bak yazmış Ünal, bayıldım, burası nedir diyor. Vallahi 3 kere gittim, 3'ünde de aşık izledim.
0: Masallardan çıkmış gibi.
1: Tam olarak masallardan çıkmış
0: bir yer. Tam bu yani.
1: Kaleköy, Kaş'ta.

0: Peki ara gidiyoruz, sonra final için buradayız efendim.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
1: Reklam.
3: Bankam Tombank kartıma din.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
7: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Havva'da.
8: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
9: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
12: Her zaman Kiyılı.
8: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
9: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
13: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
15: DS Damat.
13: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
16: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
17: Erikli resmi su sponsoru.
18: Ortadoğlular eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
19: Ortadoğlular eğitim kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
20: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
21: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
22: Evimde divan hep var.
23: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
24: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Gidiyoruz, bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz hepinize. Şimdi bir soru soracağız. İki dinleyicimize Alem Efendim tişörtü ve stickerları göndereceğiz. Şimdi sorudan önce bir duyurumuz olsun. Duyurumuz şöyle olsun. Sevgili dinleyiciler, Uğur'dan hediye yağmuru başladı. Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı alın. Tam 9170 lira değerinde davlumbaz kazanabilirsiniz.
1: Hediye.
0: Hediye. Ver bir tane ver.
1: Vereyim mi?
0: Ver oğlum, seni
1: arıyormuş bekliyorum. Gibisiniz.
0: Hayır. Böyle yaptım ya.
1: Ben de bakıyorum, ne yapıyor diyorum, arıyor mu orada.
0: O bana bakıyor, ben ona bakıyorum.
1: Vereyim, bir tane de ben vereyim sevgili Yıldırım. Seçili X Large ve XX Large No Frost buzdolaplarından herhangi birini alana 16.425 TL değerinde derin dondurucu ücretsiz.
0: Evet. Bitti mi?
1: Bitmez.
0: Ver bir tane daha.
1: Veriyorum. 12'lik orta ölçekli klima alanlara 9.545 TL değerinde su sebili. 18'lik ve 24'lük büyük ölçekli klima alanlara ise tam 12.600 lira değerindeki su sebili. Uğur'dan hediye.
0: Fırsatı kaçırmayın efendim. Şimdi sorumuz kolay. Alem Efendim WhatsApp hattına yazmanızı isteriz. Cumartesi günü milli takım kimle
1: maçını oynuyor?
0: Karşı karşıya geliyor. Kimle maç yapıyor? Soru bu. WhatsApp'tan lütfen yazınız efendim. 536-901-8902. Bu arada Alem Portal iOS'ta şu an yok ama bugün ya da yarın gelir. Fakat web sitemizde var. Android telefonlarınızda var. Güncelleyin. Uygulamayı güncellerseniz karşınıza çıkar. alemfm.com'a girdiğiniz zaman sağ üstte Alem Portal göreceksiniz. Şimdi önce sizi bir dört tane dijital platform karşılıyor. Sonra ne olur bakacağız duruma. Ama bir şu dört radyoyu bir kulak kabartın bakalım. Alem Portal'ı bir kurcikleyin. Ne çalıyor, ne oluyor?
1: Neler var içinde?
0: O içinde bir tane de radyo var, Alem Atmosfer diye. O da yapay zeka ile yapılmış şarkıların yayınlandığı bir platform.
1: Evet.
0: Ve bizim planımız sizin de yaptığınız şarkıları orada yayınlamak. Yani siz şarkı yaptınız, bize gönderiyorsunuz. Bizim müzik ekibimiz bakıyor. Belki platformu alıyor.
1: Tamam diyorsa Alem Atmosfer'in içine
0: alıyor.
1: Yerleştiriyor.
0: Alıyor. Sizin de bir şarkınız bir radyoda çalmış oluyor böylelikle. Mis Alem gibi. Atmosfer'de.
1: Mis gibi.
0: Şimdi bugün bir kurcalayın, bir bakın bakalım. Bu arada cevaplar geliyor. Doğru cevap veren iki dinleyicimize tişört ve stickerları göndereceğiz. Ben akşam 18'de inşallah tekrar buradayım. Kafa Açan Uzman
1: bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelecek.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu bir reklamdır.
6: Güneşin

0: olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden Mutlu Günler. ABD ile İran arasındaki anlaşma liderlerce elektronik ortamda imzalandı. Savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen geçici anlaşma, taraflar arasında 14 maddelik üst düzey bir mutabakat öngörüyor. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran barış görüşmeleri olacak. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay talebiyle delegelerden toplanan imzaları genel merkeze iletti. Öte yandan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, 3 il örgütünün feshedildiğini ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu bazı eski ve yeni il başkanlarının disipline sevk edildiğini bildirdi. Yeni başkanla ilk kez toplanan ABD Merkez Bankası FED politika faizini sabit tuttu. Yeni tahminler bu yıl faiz artışı yapılabileceğini ortaya koydu. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini ve tetikçiliğini özendirici içerikler paylaşan kişilere yönelik 54 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 258 kişi yakalandı. Bursa'da navigasyon sisteminin yanlış yolu göstermesi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. 19 yaşındaki sürücü yaralandı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye toplamda 684.965 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl 6 ay süreyle de el konuldu. Bilim insanları diyabetle demans arasındaki ilişkinin sanılandan daha güçlü olabileceğini belirtiyor. Yeni bulgular kan şekeri sorunlarının beyin sağlığını etkileyebildiğini, bazı diyabet ilaçlarının ise demans riskini azaltabileceğini gösterdi.
0: Hesap.com spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A milli takım San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı. Türkiye-Paraguay müsabakası 20 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 6'da oynanacak. Dünya Kupası L grubu ilk maçında İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Grubun diğer maçında Gana Panama'yı 1-0 yendi. K grubunda ise Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 4. maç yarın oynanacak. A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 yendi.
0: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: Serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 49 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.130, yarım altın 21.614, çeyrek altın 10.824, gram altın ise 6.616 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul ve Erzurum 27, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 33, Antalya 29, Adana 32, Trabzon 25 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu

0: birazdan. Elindeki kemer olayım, saçındaki taka olayım. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Kışın sıcak kesin, gürültü yok, kafan rahat.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Reklam.
6: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
6: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
5: Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur da yaz fırsatı.

0: fırsatları başladı. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: bulacaksın.
1: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Her dönemin en iyisi.

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklam.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
1: Damat. The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Evimde divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylı

0: bulacaksın.
1: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan amili takım San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı. Türkiye-Paraguay müsabakası 20 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 6'da oynanacak. Dünya Kupası L grubu ilk maçında İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Grubun diğer maçında Gana Panama'yı 1-0 yendi. K grubunda ise Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i 82-71 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 4. maç yarın oynanacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 yendi.
8: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: BIST 100 endeksi %0,23 puan artışla 14.454 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 1 dakika.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.727, yarım altın 21.412, çeyrek altın 10.722, gram altınsa 6.554 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Baba bu ne bayramı?
6: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Alem Efendi birazdan. Bostancı durağında, ismin dudağında, aklımda bir tek sen varsın Bostancı durağında. Birazdan.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
0: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Auto Expertise.

0: 30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: MediaMarkt.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, iki ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran barış görüşmeleri olacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak. ABD ile İran arasındaki anlaşma elektronik ortamda imzalandı. Savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen geçici anlaşma, taraflar arasında 14 maddelik üst düzey bir mutabakat öngörüyor. Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan 4 ton 321 kilogram ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler imha edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. duruşma savunmalarla devam ediyor. Mahkeme heyeti bugün tutukluluk değerlendirmesi yapacak. Bursa'da navigasyon sisteminin yanlış yolu göstermesi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. 19 yaşındaki sürücü yaralandı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye toplamda 684.965 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl 6 ay süreyle el konuldu. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 99 kuruş olarak yansıyacak. Sibirya'daki mezarlıklarda kalıntılardan elde edilen DNA örneklerine göre bilinen en eski veba salgını yaklaşık 5500 yıl önce görüldü. Mezarlıktaki 46 kişiden 18'inin veba taşıdığı ortaya konuldu. Bilimsel araştırmalar market raflarının büyük bölümünü kaplayan ultra işlenmiş gıdaların klinik düzeyde bağımlılığa yol açtığını ortaya koydu. Cips, hazır kek, kurabiye, pizza ve dondurulmuş hamur işleri listenin başında yer alıyor. Bu durumun dünya genelinde hızla arttığı belirtiliyor.
0: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TV Bu Go'da.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Her dönemin en iyisi.

0: birazdan. Reklam.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti

0: sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. A grubunda bugün saat 19'da Çekya Güney Afrika ile karşılaşacak. B grubunda ise saat 22'de İsviçre Bosna Hersek ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Maç saat 19.30'da başlayacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.598 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 41 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 52 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.307, yarım altın 21.202, çeyrek altın 10.616, gram altınsa 6.490 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul ve Erzurum 27, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 33, Antalya 29, Adana 32, Trabzon 25 ve Diyarbakır 37 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: Alem Efendi birazdan. Ben de çiçeksin, ben de suyum. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
4: Paraflay'ın katkıları.

0: hanımefendi.
1: Birazdan.
2: O seni çok üzülüyor zannetsin. Kırdım, unut gitsin. Unuttuğunu görsün, zellensin.
1: Birazdan.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için babalar.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
5: Göksel güçlü yorumu ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Depresyondayım başta olmak üzere hafızalara kazınan sevinen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan sanatçı, sahnedeki samimi tavrı ve etkileyici performansıyla dinleyicilerini müziğin büyülü atmosferine davet ediyor. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geçmişten bugüne uzanan özel bir müzik yolculuğu sunacak Göksel. Konser boyunca seyircisine duygu dolu anlar yaşatacak. 22 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.
3: Reklam.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Bakanlık, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni etti. CHP'de Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevine dönmesi bekleniyor. Mersin'in Silifke ilçesinde tatilcilerin gözü önünde denizde çıkan sopalı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hanutçu çeteleri ve organize yapıları takibe aldık dedi. Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan 4 ton 321 kilogram ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler imha edildi. Halkalı Arnavutköy metro hattı yarın açılacak. Hattın tamamının işleme alınmasıyla Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Eşel Mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 99 kuruş olarak yansıyacak. Sibirya'daki mezarlıklarda kalıntılardan elde edilen DNA örneklerine göre bilinen en eski veba salgını yaklaşık 5500 yıl önce görüldü. Mezarlıktaki 46 kişiden 18'inin veba taşıdığı ortaya konuldu. Bilimsel araştırmalar, market raflarının büyük bölümünü kaplayan ultra işlenmiş gıdaların klinik düzeyde bağımlılığa yol açtığını ortaya koydu. Cips, hazır kek, kurabiye, pizza ve dondurulmuş hamur işleri listenin başında yer alıyor. Bu durumun dünya genelinde hızla arttığı belirtiliyor.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam.com Bank kartım hadi.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare.

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasi.

0: sisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Reklam. 90'lı yılların.
4: En iyileri.
3: Alem Efendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: DS Damat'ta, ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: DS Damat.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, iki ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: geliyor geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Saat 14. Bu bir reklamdır.
4: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
8: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. A grubunda bugün saat 19'da Çekya Güney Afrika ile karşılaşacak. B grubunda ise saat 22'de İsviçre Bosna Hersek ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Maç saat 19.30'da başlayacak.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: BIST 100 endeksi 14.598 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 41 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer

0: yoğun 52 dakika.
1: Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.307, yarım altın 21.202, çeyrek altın 10.616, gram altın ise 6.490 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Sarı şekerim kalbine girerim, seni mahvederim. Sarı şekerim göz göze gelelim, bana ateşini ver.
0: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Birikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız. Sanadır bu hasret.
0: Birazdan. Reklam.
2: Bankam Tombank kartıma değil.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
10: Her zaman Kiyılı.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: diyor geçen geçene. Beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Maşa ve koca ayının büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için koca ayıdan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve koca ayının en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.

Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40

0: 40'a varan 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Her dönemin en iyisi.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Evdesin.
1: Evet.
2: Tamam mı? Duş alıyorsun.
0: Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasın.
2: Evet. Da şöyle anlatayım bak. Evdesin, tek başınasın.
1: Tek başımayım.
2: Kimse yok, o kadar eminsin. Kimse yok evde. Duşa giriyorsun, yıkanmaya başlıyorsun. Hiçbir şey yok. Kapıyı birdenbire böyle.
1: Kapıyı açan su fışkırtırım.

0: birazdan.
1: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
2: maksimum. Reklam.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net, sigortam net.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
10: Belki enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
11: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
13: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.

Gerçek ne var hayatta? Hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Evimde
2: divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Hediyenin babası

0: gel alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima...

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Saat 16. Bu bir reklamdır.
8: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama?
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: Hesap.com spor haberlerini sunar.
12: Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. Kartal sarı lacivertli takımda 4. dönemini yaşayacak. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. A grubu maçında bugün saat 19'da Çekya Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. B grubundaysa saat 22'de İsviçre Bosna Hersek ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Maç saat 19.30'da başlayacak.
11: Hesap.com spor haberlerini sundu.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: BIST 100 endeksi 14.587 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
14: Ekspertizse Dynobil'e.
12: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 53 dakika.
13: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
12: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.917, yarım altın 21.010, çeyrek altın 10.522, gram altınsa 6.432 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
15: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
12: İstanbul ve Erzurum 27, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 33, Antalya 29, Adana 32, Trabzon 25 ve Diyarbakır 37 derece.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: Bu programda ürün yerleştirilmesi...

0: ...sine bulunmaktadır.
1: Ya minibüstesindir...
2: Ücretlerinizi utanın lütfen elde.
1: Ya otobüste...
3: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken... Denizde de... Ya da tıkanmış bir trafiğin içinde... Peki Serdar Gökalp nerede?
4: Serdar Gökalp nerede?
1: O da bu yollarda seninle.
5: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de. Alem FM'de.
6: Masa boyu

Yeni DNA. Sadece orayı söyleyebiliyorum. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Nebit, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekeri'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şey inat kimine kanat. Saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda. Da. Şarkıya uygun bir açılış olsun istedim. Nasılsınız, iyi misiniz?

0536 901 8902 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası değerli dinleyenler, 536 901 8902 değerli dinleyenlerim. Ha, buraya Alem FM. Konuyu da veriyorum size. Evet. Konuyu da veriyorum. Şu zamana kadar duyduğunuz en saçma tavsiye neydi? En saçma tavsiyeyi duyanlara, ha, uyan var uyma.

uymayan var değil mi mesela? Uyanlara, uymayanlara. Uyan var, uymayan var. Ben bunu bilmem. Uyup uymadığınızı bilmem ama duyduğunuz en saçma tavsiye neydi sevgili dinleyenler? 0536 901 8902, 0536 901 8902. En saçma tavsiyeleri bana paslayanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye sevgili dinleyenler. En saçma tavsiyeler. 536 901 8902. Demet Akalın bir şarkı söylesin, mesajlar bir toparlansın.

Gör halimi gör. Almanya burası. Ha, sökülmüş bir arabanın önünden fotoğraf göndermiş bana. Tamponu mu değiştiriyorsun, ne yapıyorsun? Her ay çeyrek al tavsiyesi. Borç olmasa alacağım zaten. Sanki biz bilmiyoruz birikim yapmayı demiş. Ya bir de aç kal altın al diyen teyzeler vardı biliyorsun.

Değil mi onu mesela? Altın al yavrum, altın al. Hani kirayı ödeyeceğim mesela. Kiran kaç para? Atıyorum 50 bin lira. Çok paraymış oğlum, altın al, altın al. Sokakta mı yatalım? Çocuk yapın düzelir.

Bunun yüzünden bizim bütün jenerasyon köse, biliyor musun? Bizi hep korkuttular. Dediler ki sakın jilet vurma sakalına. Askerde sıkıntı çekersin. Askerde devamlı her gün çıkar, her gün çıkar, her gün çıkar. Bizim jenerasyon 35 yaşına kadar suratına şey vurmadı. Jilet vurmadı. Evet, jileti vurmadı. Sonra da bedelli çıktı zaten. Birçok bedelli oldu. Herkes yarım köse. Çanakkale'den ev al. 70 bin lira maaşla ev al dediler demiş efendim. Saçma tavsiyeymiş değil mi? En saçma gelen tavsiye. Varını yoğunu sat, altın al. Yakın zamanda değerlenecek. Öyle yazmış. Altınları bulaşık deterjanı su ile kaynatırsan ilk günkü gibi parlıyor. Herkese de altın tavsiyesi ha. Kimine al, kimine deterjanla sil filan. Yani vallahi maşallahınız var.

pek saçma değil ama küçükken babamla tarlada çalışırken babam bana derdi, aman oğlum oku oku da şu tozdan topraktan kurtul derdi. Büyüdüm okudum ama arkeoloji okudum. Kazarken fark ettim tozdan topraktan kurtuluş yok bize.

0: güzelmiş ya, arayayım bunu. Tozdan topraktan kurtul demiş, gitmiş arkeoloji okumuş ya. Dur bakayım, çalıyor mu?
1: Şuradan. Efendim?
0: Alo, merhaba abi, selamlar.
1: Merhabalar Serdar Bey.
0: Hem hayatın gerçeği hem de komik güldürdünüz bizi. Allah da sizi güldürsün abicim. Yani neredesiniz acaba şu anda?
1: Ziyarete gittim çalıştığım yere. Ziyaretçi olarak kopmadık ama.
0: Bir şey oluyor mesela abi, böyle sizde de meslek hastalığı var mesela, bir yere gittiğinizde ulan burada neler vardır acaba deyip böyle eline değneği alıp kazmaya başlıyor musun hemen?
1: Kazmaya gerek yok ya, böyle bir yüzeyden bakınca biraz anlıyoruz.
0: Şey olan var mesela, nereliydiniz siz, kendiniz nerelisiniz?
1: Abi Konyalıyım, aynen Konyalı.
0: Konyalı, oralardan falan define hikayesi geliyor mu? Abi sen anlarsın bunlardan, şu haritaya bir baksana ya filan diye.
1: Benim Instagram profilimde arkeolog yazıyordu.
0: Evet.
1: Tanıdığım tanımadığım. O kadar çok fotoğraf gönderiyorlardı ki artık sildim yani.
0: Herkeste de bir arayış. Kimse de demiyor ki ya o tarihte peçete var mıydı? Bunlar hep peçeteye çizilmiş diye, değil mi? Hiç yani.
1: Bizim arkadaş kazıdayken şey esprisini yapmıştı. Bekir fark ettin mi dedi. Hiç kablo bulamadık. İnternet kablosunu bulamadık demişti. Sonra da çünkü Wi-Fi kullanılıyor burada falan.
0: Abi size Alem FM tişörtü gönderiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Giydikçe bizi hatırlayın, olur mu? Görüşmek üzere abi, sağ olun. Teşekkür ederim, biz de abi severek yapıyoruz. Sağ olun, teşekkürler, var olun. Ya değerli dinleyenler, ben bu yaşa geldim, bir tane altın bulma hikayesi olmayan köy, tarla, işte kasaba, mezafa, böyle yerler görmedim. Hani sayenizde çok gezdim, her yeri biliyorum. Kendim de gezdim yani, dağ, bayır, orman filan kendimiz de gittik. Her yerde bir hikaye var mesela. Bir de adamın arkasından konuşurlar mesela. Serdar var ya Serdar, bak bunlar var ya, bunlar gömü buldular. O evi mevi falan nasıl yaptı zannediyorsun sen? Bunlar gibi. Herkesin köyünde vardır. Bak böyle köye çok sık gidip gelenlere sesleniyorum mesela. Var mı sizin köyde define buldu ama kimseye söylemiyor? Hani define buldu ama biz biliyoruz falan filan dediğiniz birileri var mı acaba?

Karabük'le eşim köye çıkarken taksici bir define maceraları anlattı ki heyecanlandım. Dedim sizde define mi var? Yo yo, köylerde vardır öyle muhabbetler, vardır yani. Var ya, bu buldu kesin bul. Kimseye de söylemiyorlar abi ya.

Kimseye söylemeyen değil de tam tersi söyleyen var. Kendisi dedem olur. Yerini başkasına söylediği için söylediği kişi almış ya. Gözle görüldü mü gözle? Bir de öylesi var mesela. Hani ulan tüh be şey yaptık ya filan. Biz evi boyattık, köydekiler bunlar altın bulmuş dedi. Boya la boya yazmış efendim. Boya la boya. Boya. Bizim köyde ilkokulun orada yol çalışması yapan kepçe operatörü büyük bir kayayı kırarken buldu. Bak görüyor musun, hep bizim köyde. Hep böyle yani hep.

0: Abi Kastamonuluyum. Benim eniştemler gerçekten buldu galiba ama dediğin gibi söylemiyorlar demiş efendim. Gerçekten buldu galiba. Ve söylemiyorlar yani. Neyse. Duyduğunuz en saçma tavsiyelere bakıyoruz sevgili dinleyenler. En saçma tavsiyeler duyduğunuz. Bu paraya iyi başka daha iyi ev alırsın diye diye ev alamadık. Artık rüyada bile alamıyoruz. Bu genelde arabada olur. Biri araba alacak mesela. Kesesine göre araba bakıyor. 500 bin lira değil mi? Adam hemen kandırıyorlar mesela. Kaç para bu araba? 500 bin lira. Bir dakika oğlum dur bir saniye dur ya. Buna 500 bin lira verene kadar bak 550 ver. 50 de çıkar değil mi yani? Bir yerlerden bulursa 50 bin lira. Ben vereyim lan 50. Buna 550 ver. Bak gel bak bunu al. Bu daha iyi. Arabayı alacak adam da şey diyor mesela. Evet lan 550 vereyim bunu alayım. Bu daha iyi filan. Tam böyle almaya niyetleniyor. Lan 550 buna vermişken 600 bin liraya şu var ya. Dur bir şuna bakayım falan. 600 bin lira bakıyorsun. Ben bunu alayım filan. Sonra başka biri diyor ki oğlum yani dur hatta bir dakika ses garipliklerini yapayım.
1: Oğlum buna 600 lira verene kadar 630 bin lira ver. Gel bak şunu al şurada bak. Gel bak çiçek gibi araba bak görüyor musun oradan ya?
0: Tam 635 evet tam bunu alayım diyorsun. Başka biri çıkıyor.
2: 635 bin lira verilir mi lan? Gel buraya 700'e bunu al filan.
0: Neyse abi 1,5 milyona çıkıyor sonra diyorsun ki bir kendine geliyorsun. Oğlum ben ne yapıyorum dur ben şu 500'lük arabayı alayım diyorsun. Bir bakıyor satılmış. Yani mal alma şey gibidir abi. Otopark yeri gibidir. Benim bir dinleyici bu saatten sonra ufkumu açtı abi. Mesela şu anda otoparka aboneyim ben. Herhangi bir sıkıntı yok. Otoparka aboneyim. 1-2 aydır da görmüyorum arabayı. Moto kullanıyorum. O abone olmadığım tarihlerde geliyordum mesela eve yakın bir yerde mesela park yeri görüyordum. Park yeri. Ama Murphy oynuyordu benimle yani. Park yeri görüyordum. Park etmiyordum diyordum ki dur lan evin önüne bakayım boş değilse buraya geleyim park edeyim diyordum mesela. Geliyordum bakıyordum evin önü boş şey evin önü dolu dönüyordum oraya park edeyim diye orayı da almışlar. Sonra yarım saat park yeri arıyordum filan. Gerçi bu ne zaman böyle olsa oraya park etsem mesela eve yakın yere park etsem evin önü boş oldu mesela filan. Bu hayatın kanunu bu biliyorsun ya şeytan peşini bırakmıyor. Bir dinleyici ufkumu açtı. Bir gün dedi ki abi ilk gördüğün yere gireceksin dedi park konusunda. Bu mal almada da böyle. Abi araştıracaksın kararı verdiysen ama bak ilk gördüğün malı diye. Mesela araba alacağım 500 bin lira. Arabayı beğendin. Kimseye demeden alacaksın aldıktan sonra de. Sonra şey yapıyorlar yani 500 buna verene kadar 600 şuna ver. 600 şuna verene kadar 700 şuna ver.

İşte şuradan şunu verene kadar şöyle, onu alana kadar şöyle yap, böyle yap. Herkesin her şeyle alakalı bir hikayesi var. Vallahi billahi ya. Vallahi. Hiç de birini çıkıp radyolarda anlattığını görmedim. Yıllardır ben anlatıyorum. Herkesin bir hikayesi var ama hep ben anlatıyorum. Ne oldu Hüseyin? Ara mı? Tamam. Hüseyin ver kardeşim arayı.

0: Şakası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve İşbank.com.tr'de.
0: Benim bankam İş Bankası. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
3: Paraflayın kat.

Selamlar. Bir arkadaşım kulağının ağrıdığından şikayet edip duş alırken su mu kaçtı acaba dedi. Diğer arkadaşım da kurutma makinesini tutsan iyi gelmez mi demişti demiş efendim. Yardımcı olmaya çalışıyor. Araba sürerken sarkan olursa direksiyona yaklaş, acemi sanıp bırakıyorlar tavsiyesi. Ama ben size kesin %100 geçerli bir şey söyleyeyim. Yüzüne bile bakmıyorlar. Haberiniz olsun. Işıklarda gelip para ver filan diyenler var ya hani. Para ver, para ver filan. Onlara şu bak. Her ışığa yakın. Dünyanın her yerinde otel var. İlla ki senin olduğun yerde de otel vardır. Bir de onlar böyle işlek yerleri seçiyorlar. Şöyle cama, kadınlar ne der bilmiyorum. Kadınlar da belki yiyebilir bu işi. Bilmiyorum ama erkeklere sesleniyorum. Ben şöyle diyorum. Camı açıyorum. Oğlum otelin valesiyim. Günde 40 kere geçiyorum. Hala mı tanımadın beni diyorum. He tamam abi, Allah kolaylık versin filan diyor. Gidiyorlar. Haberiniz olsun. Yalova'dan İsmail. Askere git gel adam olursun dediler. 25 sene oldu hala adam olamadım. Estağfurullah abi. Niye bana böyle şeyler okutuyorsunuz?

Merhaba, evle işim arası 58 kilometre. Herkes bana taşın tavsiyesi veriyor. Artık ben de şöyle cevap veriyorum. Aa bak, bu benim hiç aklıma gelmemişti. Belli nedenler var ki taşınmıyorum. Ben de sonuçta bayılmıyorum günde 4 saatimi trafiğe vermeye. Evet ya. Günde 4 saat. Beterin beteri varmış demek. Günde 4 saat trafik dediğine göre bu kesin İstanbul'dur ya. Ben bunu kader kardeşim seçiyorum. Dur arayacağım.

0: Dur bakayım.
1: Tarifiniz üzerinden mesaj bırakmak için bizi tuşlayın.
0: Meşgulmüş.
1: Hizmet bedeli vergiler dahil.
0: Tamam tamam, o söyleme bize onları.
1: Dinlemek için.
0: 1-1 bastım. Mesaj bırakayım. Hanımefendi merhaba. Gününüzün 4 saati trafikte geçtiği için size üzüldük. Aradık ama ulaşamadık. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ne bileyim başka, böyle iyi yolculuk. Bla bla bla. Serdar ben.

Sarıyer'den bisikletle dönüyordum. Kireçburnu tarafında kırmızı ışıkta durdum. Motosikletli birisi eliyle geç geç diye bana işaret etti. Kırmızı ışığı gösterdim. O sırada kulaklığı çıkarttım. Sen bisikletsin, geçsene, ne duruyorsun diyor. Yıllardır işte ben diyorum ya, bana motor... Sen motorsun sen ya. Sanki bu benim hikayeden biraz arak gibi ama... Demişlerdir, doğrudur yani. O doğrudur yani. O demişlerdir. Başınıza gelmiştir. Aa, bizim öğrenciymiş zaten bu. Kız! Sana gidi sana. Aracın çekişten düştüyse bagajdaki fazla eşyaları ön koltuğa koy, performansı artar. Bana da şey diyorlar, pick-up kullanıyorum ben. Arkaya ağırlık attın mı? Niye diyorum? Çok sallar ya bu filan diyor. O 90'lı yıllardaki pick-up'lardan değil artık bu günümüzdeki pick-up'lar. Araba amortisörü filan diyorum. Sallar ya yine de filan diyor. Arkaya ağırlık at. Kum çuvalı at arkaya diyor. Mermer koy diyen oldu, mermer. İyi yayınlar. Akşamki podcast'ten geliyorum. Bizim nesil ekmeği zor bırakır, az çorba nesliyiz biz demiş efendim. Ha, podcast'ten geliyorsun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Selam. Dur bakayım nerede? Şöyle göreyim. Tarsus yayını falan filan. Adem, işaretliyorum. Tarsus yayınıyla alakalı bir şey var. Teknik müdürüm Selahattin'e, otoriteye göndersene sana zahmet. Sıcak yeme içme, bebeğin ağzı yanar. Soğuk su içme, bebek hasta olur. Taze anneyim. Yaşlılarımızın yeni doğum yapmışları meşhur tavsiyeleri. Hiç uymamışımdır. Siz yiyince mi bebek hasta oluyormuş, anlamadım. Bunu da aydınlatsaydınız beni. Siz yiyorsunuz, bebeğe ne alaka, onu anlamadım yani. Arabanın aynaya CD tak, radara girmezsin deyip iki gün sonra arkadaşımın radardan ceza yemesi. İyi ki uyumamışım ben. Anneme boşanacağım dedim. Anneme boşanacağım dediğim zaman bak adama ailesi hemen yeni birini bulur, boşanma dedi. Bu nasıl tavsiye demiş efendim. Bir yerimiz kesilince üstüne çiş yap geçer tavsiyesi çok saçma geliyor. Kesilince değil o, seni yemişler. Sana bahane yapmışlar onu yapmak için. Kesilince değil, kesilince değil o. O kesilince değil. Abu, adama neler yapmışlar yıllarca. Kesilince değil baba o. Uzun menzil elektrikli arabam olmasına rağmen uzun yola çıkma tavsiyesi. Bak havayı da atıyor. Uzun menzil elektrikli arabam var. Ama yine de uzun yola çıkmıyorum ben. Ben şeyi bekliyorum. Hani benzinci gibi böyle gireceksin. Pili vereceksin. Boş pili vereceksin. Dolu pili alacaksın. Hani boş pili vereceksin. Ya da sen yapma bunu. Hani şu an zaten benzin de sen koymuyorsun. Pompacı koyuyor biliyorsun. Orada da pompacı arkadaş. Boş pili çıkartacak. Dolu pili koyacak. Devam edeceksin. Günlerini bekliyorum ben. Abi tişört geldi. Çok teşekkür ederim. Konuya cevabım da seneye de giyersin. O milli takım tişörtüyle beraber bir post. Ya şunu bana Instagram'dan gönderseniz de. Bir koli de içecek göndermişler. Hadi bakalım. Şunları bana Instagram'dan muhtemelen gönderiyorsunuz. Bu Instagram'da bir saçmalık var. Birkaç dönemdir. Gönderilen bazı mesajları DM kutumda göremiyorum. İlla sizin profilinize girip kendim bakmam lazım. Yani bilmediğim için kimin ne yazdığını da profile de gel. Siz yine de bir deneyin ama, olur mu? Bana bir gönderin. Size zahmet. Size zahmet efendim. Fotoğraf da iyiymiş ha. Arkadaki muhabbet kuşu mu efendim? Kuş. Arabaya binmeden önce dört tekerleğe tekmeyle vurma tavsiye ettiler. Ne alaka anlayamadım. Böyle kedisi medisi köpeği falan varsa. Bir de şey... Binince böyle çok rahatsız etmeyecek şekilde bir kere böyle dat diye bir kornaya da basabilirsiniz. Ben sadece tekerleği değil, neresi gelirse vuruyorum arabanın. Hani kedi medi falan vardır, bir şey vardır diye. Ama şeyi anlamam mesela, arabayı ekspertize götürüyorsun. Tekerleğine tekme atarak şey diyen var ya mesela, taş gibi araba vallahi falan diye. Ne olacaktı mesela, tekerleğe tekme atınca yere mi düşecekti araba? Ne olacaktı yani? Arabacılıkta çok
şeyler var. Yani bu nasıl söyleyeyim, hani paradan kırmak için çok. Mesela arabanın değişeni yok diyorsun. Adam geliyor şey diyor. Abi silecekleri değiştirmişsiniz diyor. Eski silecekleri atmayıp onunla döveceksin bunu.

0: Babaannemin tavsiyesi. Çok efendisin, az yırtık ol, kazıklarlar seni. İyi yayınlar Serdar. Sevdiğin işi yaparsan kendini çalışıyor gibi hissetmezsin. En beter tavsiye. Öyle diye diye herkese sevmediği işleri sevdirirler değil mi? Öyle diye diye. Abi bisiklet alırken 5000 lira bütçem vardı. Senin dediğin gibi o bu derken 15 bin lira kredi çekip 22 bin lira bisiklet almıştım. Bitcoin 2015 ya da 2016 yıllarında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam mesleğim...
1: Ne zaman 106 GK'yı görsem
0: o zaman çok sinirleniyorum ve Bitcoin diyorum yani. Bir de hani paranın kalanını vallahi yalan söylemeyeyim. 5 Bitcoin mi, 6 Bitcoin mi, 7 Bitcoin mi, 10 Bitcoin mi ne, öyle verelim dediler bana. Alenen Bitcoin dedim. Allah öyle dedim yani. Almadım. Sonra komutanım benim gözümün önünde 11 ya da 12 tane Bitcoin almıştı. Allah bilir o adam ne oldu şimdi demiş efendim. Yani o şu zamana kadar bozdurmuş olabilir diye düşünüyorum ben. Bu tavsiyelerde ben mesela şey var. Hepimizin dedesiyle alakalı bir hikayesi var değil mi? Mesela zamanında dedeme demişler ki işte zamanında dedeme burayı satmaya çalış. Zamanında dedem buraları satmasaydı falan. Burası zamanında dedeminmiş falan. İlgilenmemiş. Zamanında dedeme, dedem zamanında buradan ev alacakken demişler ki gel sana komple apartmanı vereyim çok sıkı. Dedem almamış falan. Zamanında buralar dedeminmiş. Dedem buralara imar gelmez, buralar tarla kalır diye satmış. Bak şimdi alışveriş merkezleri yapıyor. Zamanında dedemi, zamanında. Bir şey söyleyeyim mi? Bir de bu hikayeleri dedelere sormak lazım. Herkes sallıyor ama. Yani. Sorsam mesela Beşiktaş için filan şey diyecek adamlar yani. Buralar zamanında dedeminmiş de yani su bastı diye satmış falan diye denizi. Boğazı boğazı öyle diyecek adamlar. Hep dedeler. Almayın dedeler.

Babamın tavsiyesine uyduk. Balkonu kendimiz boyadık. Bir haftadır evde oturamıyoruz. Niye ki, ne oldu? Kendi boyunca ne oluyor balkonu? Vallahi bilmiyorum, ne oldu ki?

Boya kokusu falan mı? Anlamadım ki. Dur arayalım bakalım. Çalıyor mu? Çalıyor evet. Üç kere çaldırır kapatırım. Tişört gider söyleyeyim. İki. Üç. Güzel attığın için hadi bir kere daha hadi. Yok, kolay gelsin, gitti milli takım tişörtü. Aa, milli takım tişörtü dedim, pardon, gitti Alem FM tişörtü. Serdar Bey, Adana yayını bakar mısınız? Bakarım. Selahattin ne yapıyorsun? Çatıda antenle mi oynuyorsun? Adana yayını. Haber ver. Ama Adana'nın neresi abi bilmiyorum. Bir kere söylüyorum. Bir kere dinlesen. Bak yine söylüyorum. Nenem kahve içme kara olursun derdi. Kahve içmeyelim diye. Çocukken öyle derler. Çocuk kahve içmez kararırsın derlerdi. Onun için ben televizyonda gördüğüm bazı İnsanlar hep çocukken çok kahve içmiş galiba filan. Ben çocukken var ya çok salakça şeyler zannediyordum. Allah'tan büyümüşüz yani. Yayında söyleyemem. Mesela insanların olmasıyla alakalı falan. Hani çok böyle garip şeyler zannediyordum mesela. He o zaman tamam bunlar oluyor filan. Ben de her gün Tekirdağ'dan Bahçeli Evlere işe geliyorum. Bana da mal mısın diyorlar demiş adam. Benim babam 1972'de Ataköy'den arsa almamış, burada yaşanmaz diye. Tamam güzel abilerim, ablalarım, yazmanıza gerek yok. Herkesin var öyle şeyi var yani, herkesin öyle bir hikayesi var. Ah oh, dedem var ya almamış baba. Buralar hep dedeminmiş de vermemiş bile, köylülere dağıtmış buranın. Yani köylülere dağıtmış dediği yer Şişli Meydan mesela yani. Valla dedeyi bilmem de babam buralara nasıl gelip gideriz diye sattığı tarla şu an 3. köprünün tam ayağının olduğu yerde, garipçe. Sene 80'e çivi çakamazlar şu an. Yani köprünün ayağının altındaysa yani konteyner koyamazsın zaten yani, merak etme. Çok bir kaybınız olmamış. Onu ye bunu yeme, onu iç bunu içme, herkes doktor.

0: 4 yıldır kiracıyım. Bazı kişilerle her bir araya gelmemize ev alsan artık vesaire diyorlar. Ben çok mu meraklıyım oğlum her ay kira vermeye sanki. Bana akıl vermeyin, para verin artık diyorum demiş efendim. Yani evet, ben öyle uygun fiyata akıl verilir. Uygun fiyata akıl verilir. Ara demişler, olur hadi verelim, bir ara verelim, geliyoruz hadi. Verelim.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
2: maksimum. Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
8: Reklam.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. TVBu Go, gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
10: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
11: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
10: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
12: Bu bir reklamdır.
13: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Sistem Serdar Ortaç'ı çok seviyor galiba. Zorla ikinci kere çalıyordu. Serdar abi hayırdır? Abi hayırdır? Yıllarca sakat atı gerçekten sakatlanmış at sanıyordum demiş efendim. Yıllar önce bir arkadaşım da dedi. Ya Serdar atı normalde yemiyorlar, sakat atı niye yiyorlar filan dedi. Böyle. Ben ilk başta anlamadım ben de. Espri değil bu arada, o öyle zannediyormuş yani. Yemiyormuş o. Siz de öyle galiba. Ben küçükken evde annemler beyaz eşya alalım, beyaz eşya çok pahalı ya da bir başkasıyla beyaz eşya muhabbeti yapıldığında o beyaz eşyayı hep beyaz don ve beyaz fanila sanırdım. Yüzüm kızarır kafama eğer, o kadar utanırdım ki büyükler nasıl bu kadar rahat konuşuyorlar diye demiş efendim. Beyaz don. Don belirli bir yıla kadar, bana yalan desin diyen de belirli bir yıla kadar beyaz silip don. Bu arada dondan bahsetmenin ayıbı yok. Hani bazen böyle insan ayıp falan diyor. Ne bir ben mi giyiyorum yani, ne var yani? Belirli bir yıla kadar normal beyaz silip dondu yani. Normal kilottu abicim yani. Normal giriyordun tuhafiyeden alıyordun. Don atlet derler hatta mesela. Beyaz giyerdin. Abi bir yıldan sonra bir şey oldu. Renkler, yazılar, motifler. Boxer'ı ayrı, bilmem neyi ayrı. Eskiden bu boxer dedi. Ne eskiden? Paçalı don derlerdi abicim. İnternet çok hayata çok müdahale etti. Çok bozdu yani internet. Çok. Şimdi mesela atıyorum ya. Beyaz don giyene şeydi. Ay fakir filan.

0: 35 sene beyaz atlet giydim. Siyah tişörtün içinde pek hoşuma gitmiyordu. Sonra bir aydınlanma yaşadım. Siyah atlet aldım ben. Ay ay ay. Oo, sevgili abla dinliyormuş bizi. Erenköy'den. Merhaba sevgili abla. Merhaba. Buongiorno. Come stai? Ne haber? Trafiktesindir şu an. Tam da trafik saati. Perşembe bugün gizli cuma. Bilerek bakmıyorum trafik yüzdesine. Şey biliyorsun saati var çünkü. 17.30 gibi falan bakacağım. Hatta 17.30 gibi derken saat 17. Saat başı arasını vermemiz lazım artık. Saat 17 arasını vermemiz lazım. Evet, bir saat başı, saat başından sonra, saat başı arasından sonra devam edeceğiz. Konumuz da şu, şu zamana kadar duyduğunuz en saçma tavsiye, en saçma tavsiye. 0-536-901-8902, 536-901-8902. Hadi bakalım.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine. Okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
1: Reklam.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Hediyenin babası kozmetik ürünleri bu yılda baban için Boyner'de. Babalar gününde seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim Boyner.

0: Erciz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
7: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
8: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi tarafından kaçırılan Erhan Karaal aranıyor. CHP'de Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın'ın Grup Başkan Vekilliği görevine dönmesi bekleniyor. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Tanju Özcan, cinsel saldırı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. Tanju Özcan hakkında cinsel saldırı suçundan da tutuklama kararı verildi. Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açması da yasaklandı. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayıp öldüren, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı. Bakanlık söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni etti. Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan 4 ton 321 kilogram ağırlığında piregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler imha edildi. Antalya'da 2 yıl önce spor yaparken sağ dizinden sakatlanan Selvihan Özdemir, özel hastanedeki bir doktor tarafından sağlam dizinden ameliyat edildi. Adli tıp raporu doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtlarken mağdur kadın 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Halkalı-Arnavutköy metro hattı yarın açılacak. Hattın tamamının işleme alınmasıyla Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek. Bilimsel araştırmalar market raflarının büyük bölümünü kapsamıştır.

0: saklayan ultra işlenmiş gıdaların klinik düzeyde bağımlılığa yol açtığını ortaya koydu. Cips, hazır kek, kurabiye, pizza ve dondurulmuş hamur işleri listenin başında yer alıyor. Bu durumun dünya genelinde hızla arttığı belirtiliyor.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Evet, en saçma duyduğunuz en saçma tavsiyelere bakıyoruz. Bir adet Alem FM tişörtü gönderiyoruz. Oo Serdar, sen Alem FM'deymişsin. Hiç, günaydın, nasıl abi, uyandırmadık, kusura bakma seni. Hani nasıl olsun.

uyanırsın diye. O 8-10 sene de uyuyacağını tahmin etmedik ama. Aşk olsun ya. 2018'den beri değerli dinleyenler. Yazık günah. Kaç gündür dargınız devamı. Selam Serdar. TikTok'tan bağlama büyüsü yapan bir bakayım ekran göz. He işte bana böyle şeylerle gelin ya. TikTok'tan bir büyücü göndermişler bana. İşte bana böyle şeylerle gelin ya. Hemen arayalım canlıya ne yazmış? Dur bakalım. Bağlama büyüsü, kısmet açma, gelir büyüsü. Gelir büyüsü ne ya? Bu gelir vergisi gibi. Gelir büyüsü ne oğlum? Dur arayayım bir. Ne isteyelim bundan? Bağlama mı, kısmet? Yok. Gelir büyüsü isteyelim bundan. Dur bir dakika. Gelir büyüsü. Hemen şuradan. Şöyle bir arayalım bakalım. Hemen. Şöyle mi? Tamam peki. Müziği falan kapatayım dur. Bir saniye. Çalıyor. Heh. Hadi aç be. İki kere daha çaldırayım, kapatayım. Bir. Yok, kapattım, tamam. Kapattım, kapattım. Tamam. Yani, ah be, gitti be. Ah be. Ah be.

Telefonu açmayacaksın madem, niye yazıyorsun be adam demişim. Evet, belki benim acil gelire ihtiyacım var. Ya da benim karım terk etti beni acil mesela yani. Bence. Dur bende de var bir tane, ben de göndereyim demiş efendim. Gönder gönder yayındayken. Çünkü bu tarz arkadaşlara şaka yaptığımızı söylemenin şeyi yok. Lüzumu yok. Hani ben konuştum. Hani normal sizin pasladığınız telefon şakalarında, evet ya, hukuken de. Ben bir telefon şakası yaptım. Filanca size, filanca pasladı. Bilgileri o verdi. İzniniz varsa yayınlıyorum demek icap ediyor. Zaten izinsiz şakada yayınlamıyorum. Bilen bilir. Sen bakma 13-16 yaşındaki bu şeylere, ergenlere. Vay panel filan diye. Onların yaşı yetmez, siz biliyorsunuz. Ama bu tarz arkadaşlara hani öyle yok defineciydi, yok oydu, yok buydu filan. Onlara lüzum yok.

Avukatın bir üstadın müvekkiline güvenme dedi. En saçma tavsiye, bence güvenmeyeceksen dedi. Ya bu avukatlar da son dönemlerde mesela müvekkil avukata güvenmiyor, avukat müvekkile güvenmiyor. Mesela ne yaptı senin avukat? Ya bırak Allah aşkına ya falan. Avukata soruyorsun, ne oldu senin dava? Ya bırak Allah aşkına falan. Kim nedir ne dedi hiç bilmiyorsun.

Abi merhaba, tırnağım battığı için büyük ayakkabı al deyip duruyorlar. Alıyorlar, alıyorum, ayağım yayılıyor. Maksimum bir seneye tırnak yine vurmaya başlıyor. Palet gibi ayakkabılarla geziyorum.

Oku okumazsan sanayiye gidersin diye tavsiyede bulunurdu herkes. Herkes tavsiyeye uymayan sanayiciler köşe oldu demiş efendim. Köşe oldu. Küçükken karpuz çekirdeğini yutunca karnımda karpuz ağacı çıkacağını zannederdim. Bu yüzden çekirdeğini kesinlikle yutmazdım. Hollanda'dan Gökhan ben. 9 yaşlarında dilim kopmuştu. Aman. Mahalledeki teyzeler hemen tavsiye vermişti. Etle sarın düzelir diye. Zor yetişmiştik hastaneye. Sene 89 falandı.

Arkadaş tavsiyesi üzerine klima taktırdım. Klimacı kablomu değiştirdi. Yeni kabloyu bantlamayıp taktı. Üstüne ekran gitti. Neden gitti diyorum, bilmiyorum abla diyor. Gazı bitmiş olmasın dedim, bilmem deyip durdu. Üstüne ekstra kablo çekti, parasını aldı. Sonra gel yap diyorum, bir ay oyaladı. Servise aradım, gazı falan A'dan Z'ye baktırıp yaptırdım. Servise verdiğim paraya hiç üzülmedim. Klimacıya sövmüş. Onu da yazma, onu iyi ki okumadım onu, biliyor musun?

Serdar abi iyi yayınlar. Eyvallah. Şu Michael değil, bütün Michael'lar gelse o golü oradan alamazdı. Katılımımla tişört kazanmıştım senden bir yayında. Şirket hattından yazmıştım. Sizinkiler arayıp beden soramadan işi bıraktım. Alamadım tişörtü. Tavsiyem şirket telefonu şahsi olarak kullanmayın demiş efendim. Ya ben şeyi çok biliyorum. Bak şöyle bir şey oluyor mesela. Mesela birisi bir şey kazanıyor bizden. Atıyorum işte eşinin telefonundan yazmış. Ya da çocuk mesela annesinin telefonundan yazmış falan bir şey oluyor. Bizimkiler arıyorlar mesela. Bak şu konuşmalara şahit oluyor. Yıkılıyorum yanlarında gülmekten. Bana diyor sus abi ne olur dinleyici duyacak falan diye. Ama yerlere yatıyorum yani. Adem'i falan birkaç kere şu muhabbetlerde duydum. Evet, evet. Yok yok karınızı tanımıyor. Radyoyuz biz efendim. Yok benim adım Alim değil. Alem efendim burası. Rıfat Bey. Sizin karınızı tanımıyor. Karınız bize mesaj göndermiş. Biz kimiz? Alem efem. Efendim Alim değil. Alem efem. Radyo. Hangi İstanbul mu? 89.2 bakan açın. Şu anda Tarkan çalıyor. Radyo. Evet. Serdar Bey'in programına katılım göstermiş. Kendisine tişört göndereceğiz. Rıfat Bey karınıza hediye niye alalım biz sizin? Biz radyoyuz. Yani. Rıfat Bey kötü konuşuyorsunuz ama. Çok. Rıfat Bey bak. Ya da bazen çoluk çocuk yazıyor telefondan. Hani sussun diye eline veriyorsun ya telefonu. O da bize yazıyor. Biz de daha sonra işte adres için falan arıyoruz. Alo, alo. İşte mesaj çekmişsiniz filan. Yo bu telefon benim kim çekmiş? Mesela atıyorum. Batu çekmiş mesajı. Batu Bey. Batu 9 yaşında nasıl mesaj? Sen benim 9 yaşında çocuğumla niye konuşuyor? Hayırdır sen? Falan diye. Yıkılıyorum gülmekten yani. Yıkılıyorum.

Serdar, emniyet amiriyim. İstanbul'a atandım. İlk işim seni görmek olacak demiş efendim. Amirim selam ederim de. Hani mesleğini. Serdar, emniyet amiriyim. İlk işim seni alacağım. Gel amirim gel. İstediğin zaman radyoya. Bir de bir dinleyici yazmış. Demiş ki işte bugün radyodaysanız gel. Efendim pazartesi salı gününe kadar merkez stüdyoda görüşemeyiz. Pazartesi salı günü görüşürüz. Pazartesi salı günü görüşürüz isterseniz. Bir daha size mesaj yazmamaya karar verdim. Teşekkür ederim. Yani kararınızı bildirdiğiniz için. Niye ya, ne oldu, dur bakayım. Ne olmuş ki? Bakayım ne olmuş. Sıradan gidiyorum ya. Kimisi manitasına şeymiş gibi trip atıyor bana. Hani niye cevap vermedin niye? Abicim sıradan gidiyorum ya hani ben. Sıra geliyor gelmiyor. Bak görüyorum görmüyorum. Yani sıradan gidiyorum ya öyle. Hani kıza trip atar gibi atmayın bana ne olur, gözünü seveyim. Size zahmet. Adım Rıfat. Tam da hanımla dinliyorum. Üstüne iyi güldürdün bizi demiş efendim. Ya öyle Rıfat, salladım abi Rıfat diye.

0: Aha bir dakika dur. Bir tane daha büyücü var. Bunu da göndermişler. Dur bunu da hemen arayayım canlı yayında. Bir saniye dur. Bunu da hemen arayayım. Büyücü. Bir dakika. Nereden? Şuradan. Değil mi? Şöyle. Çocuklar ara verelim demiş. Bir dakika çocuklar. Büyücüye ulaşırsam ara vermem. Şakamı yaparım. Ulaşamazsam veririz arayı. Bir dakika. Bir arayalım bakalım. Evet. Müziği kapatayım. Dur bakayım. İki kere daha çaldıracağım. Hadi bir kere daha bulamıyoruz çünkü. Tamam pek. Evet gençler verebilirsiniz arayı. Ulaşamadık yani. Yapacak bir şey yok. Sevgili dinleyenler. Ver ver arayı ver. Beyler verin arayı aradan sonra gelelim hadi bakalım.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Birikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
6: seveceğim. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Hey sen. Güne hazır mısın? Soru bu değil.
8: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
9: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
10: Çünkü sen zaten hazırsın.
11: Ocean.
12: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Hadi bugün tam saatinde verelim. Gençler, İstanbul yol durumu nedir? Çift sayılar sizde. Tek sayılar bende, biliyorsunuz. Evet. Nedir İstanbul yol durumu? Adem Hüseyin, bir yazın bakayım. Ne imiş? Adem %76 demiş. Hüseyin %76 demiş. Ben de %79 diyorum. %79. Açıyoruz, bakıyoruz. Alayımız patlıyoruz sevgili dinleyenler. Kardeşlerim, alayımız patladı. %78 İstanbul trafiği. Asya yakası tek başına %80, Avrupa yakası tek başına %74. %80'lik Asya yakasına gelsin. Gelsin. Alkışlar gelsin.

0: Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Birinci köprü. Niye birinci köprüden başlıyor? Neyse ağzımızdan öyle çıktı, öyle diyelim. Birinci köprü, bağlantı yolları. Vallahi yani iki taraf içinde.
1: Çamalakko.
0: Hani şarkı gibi, orada bir köprü var uzakta. Gidemesek de, bak gitmesek de değil, gidemesek de, göremesek de köprü bizim köprümüzdür. Üstü açık gibi gözüküyor çünkü bağlantı yolları
2: incinmişsin
0: olmuş. İkinci köprüye bakıyoruz. Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik Bolu Dağı eteklerine kadar.
1: Alo!
0: Desek yalan olmaz sevgili dinleyenler. Sonra dur bakalım şuradan. Ters istikamette de ikinci köprü Beykoz Kavacık sapağına kadar açık. Orada her zaman olduğu gibi trafik var. Sapaktan dolayı. Yani en soldan en sağa geçmeye çalışanlar falan oluyor genelde orada. Köprünün üstü yoğun akıcı. Sonra yine açılıyor. Stadın orada trafik başlıyor. İstanbul çıkışına kadar devam ki. Avrasya Tüneli her gün olduğu gibi Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte çıktıktan sonra tünelden işte Fatih Sapağ'ın oralarda falan trafik var. Devam ediyorsunuz. Ataköy, Bakırköy trafik. Devam ediyorsunuz. Havaalanı sapağına girerseniz sadece sapak akıcı. Ama girerseniz o basın eksprese falan bağlanırsanız, yani bağlanırsanız öyle bir yol yok. Tersinde de Avrasya'dan geçerseniz tünele yaklaştıkça polis diye bağırırsınız efendim.

Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl sevgili dinleyenler? Bana yazar mısınız? Kadın, erkek, genç, yaşlı. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? 0-536-901-8902 0-536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Buyurun bakalım.

0: Kocam eve oyun konsolu aldı. Bunu daha önce niye almamış? Ben oyuncuymuşum, haberim yok. Çocuk istiyor kocam, ben oldum çocuk. Laflar ya, enteresan biraz laflar. Ha şey, oyun konsolu aldı. Bunu daha önce niye almadı? İlk defa mı oynuyorsunuz? Dünyaya girdiyse çok pahalı ama, değil mi oyunlar ya? Pahalı. Bir şey de diyemiyorum abi, grafiği oyu buyu falan filan oyun. Yani yapımı da pahalı adamlar. Hani bir oyunu bir kişi yapmıyor ki, o koca şirketler falan yapıyor. Ne diyeyim yani? Şimdi oyunlara pahalı dersek sizde de reklam var derler. Onun için bir şey diyemiyorum ama oyunlar pahalı yani. Evet, pahalı. Hayat pahalı abicim. Ne ucuz ki? Heh, öyle diyeyim. Ne ucuz ki yani? Düzce çok rahat. Mersin şehir hastanesinin o taraflar. Bütün bağlantı yolları açık. Peki.
1: Düşman da olsan, kapımda yatsan, tarih bile yazsan.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şu an Kopenhag Havalimanı'ndan eve doğru yoldayım. Normal şartlarda 66 kilometrelik mesafe ortalama 45 dakika sürüyor. Ancak şu an 1 saat 40 dakika gösteriyor trafik demiş efendim. O tarafta da trafik var demek. Çanakkale trafik %150. Taksi şoförüyüm abi. Sen siren çalınca yol veriyorum. Önümdeki bu emniyet şeridi bipine ne diyorsun? Aç aç sesini aç, ona çalayım aç. Aç bakalım.

Keşke benim karım da oyun oynamama izin verse. Uyumasını bekliyorum. Baykuş gibi gece 2'ye kadar oturuyor. Gece 2'den sonra oyun oynayıp sabah 9'da işe nasıl gideyim? Oyun konsolunu aldık kaldı öyle demiş. GTA 6 Haziran'daymış. Hani 26'sı mı 25'i mi ne Haziran'da. Dur dur oyun konuşmayalım da ama işten güçten stresten yılmış adamlar bana. Lan koskoca adamsınız ne işiniz var oyunla falan diyorlar. Öyle diyorlar bazen. Niye canım? Ben senin balığa gitmene bir şey diyor muyum? Ya da kadınların çanta biriktirmesine bir şey diyor muyum ben ya? Aşk olsun. İçime atar gibi sensiz, seninle yatar gibi. GTA 6 25 Haziran ön satışta. Gibi, aşkı hayal. Bir şey değil mi? 4000 liradan aşağı olmaz. Yani. Dört bin liradan aşağı olmaz. Alacak mıyız? Söylemeyeceğim. Üzüldüğüm ne biliyor musun? GTA 5'te ben lordum lord. Oyunda yani bir de şey online oynuyorum. Oyunda olmam gereken her şeyim. Şirketim var, yatlarım, katlarım var. O yani gerçek dünyada hayal ettiğimiz her şey GTA 5'te var bende. Oyundaki bütün arabalara sahibim, hepsine sahibim. Level'ım 300 üstü mü ne? Öyle bir şey. Şimdi 6 çıkacak bir daima. Keşke entegre oradan oraya aktarılabilen bir şey olsa filan ya. Keşke yani. Hayır arabalara üzülüyorum. Bir de bunlar şöyle burnundan kıl aldırmıyor. 6 çıktı mı 5'in online'ını kapatıyorlar. Gitti onlar. Gitti bitti yani. Çıktı mı bitti. ...41 yaşındayım GTA 6'yı bekliyorum. Bak sağ olsun. Bu kitleye de hitap ediyorum. Oyuncuları seviyorum. Ben de öyle olduğum için seviyorum oyuncuları. Ne var canım? Ben de kadınım. Ben de oyun oynuyorum. Ama benim oyun konsolum 4. 5 almadım demiş. Bir şey diyeyim mi? Galiba 5'te olup da 4'te olmayan oyun yok biliyor musun galiba? Galiba yok yani. Galiba yok hakikaten yok. Ben de kadınım ben de oyun oynuyorum yazmış. Beyano merhaba ben de kadınım ben de oyun oynuyorum. Yapmayın linç yersiniz. Adım Selin. Telefonumda 5-6 tane oyun yüklü. Artık bağımlı oldum. Silmeyi düşünüyorum. İş yerinden uyarı yiyeceğim demiş. Ha biz de öyle işte hani bazen kızıyorlar ya. Hani lan git işinle gücünle ilgilen falan diyor. İlgilenmişim yapmışım oğlum işte. Yani bazen kızıp iş varsa ben de ben öyle bir ay iki ay falan öyle konsolu bilgisayarı falan açmadığımı bilirim yani. Ne iş varsa. PES'ci misin FIFA'cı mı? Abi 2021'di galiba. 2021'de futbol oynamayı bıraktım ben. Hani ne bilgisayarımda ne konsolumda hiçbirinde futbol oyunu yüklü değil. Çünkü futbol oyunu oynayanları oyun için değil hırs için oynadıklarını düşünüyorum ben. Bu sebeple bırakmamın tek başına sebebi bu arada bizim Adem. Hani futbol oyunlarını bırakmamın tek başına sebebi %50 Adem. %50. Geri kalan %50 başka uyuz olduğum şeyler. 55 yaşındayım GTA'yı bekliyorum. Merhaba kadınım GTA Vice City'yi bitirdim. 5'e çok bakamadım 6 çıkarsa alırım. Bunlar yazıyor bana linç bana gelsin diye. Şimdi gelir mesela mesajlar gelir. Ne oyunu ya boş boş şeyler filan diye. Ne oyunu boş boş şeyler ya filan. Sanki bu da böyle hobi olarak evde atom parçalıyor ama değil mi? Yani sanki. Evet bunu yazan da atom parçalıyor. Biz öyle boş boş şeyler bunlar böyle tabii ilim irfan yolunda çok ileri düzey. Yeğenimde oyun konsolu var. Bir hafta takılayım diye aldım. Şimdi fiyatla anlaştık. Parasını verip alıyorum. Biz ondan da kazık yedik. Hani bir gün biriyle bir iş yaptık. Bir reklam işi sevgili dinleyenler. Hani işte yazdık çektik falan filan. Şirketimizde. Biz öyle şeylerle de ilgileniyoruz. Yani prodüksiyon yapım şirketi olarak. Yazdık çektik filan. Şimdi ödeme zamanı geldi. Tanıdığımızda bir arkadaş... Ödeme zamanı geldi. Para yok. Bana dedi ki... Abi sana dedi mahcup olacağım ben galiba dedi. Ne oldu ki dedim. Ya işte dedi, nakiti dedi döndüremiyoruz. Birazcık dedi sıkıntı var dedi. 12 tane 13 tane mi ne? Ben sana dedi oyun konsolu olarak vereyim ödemeyi dedi. Bak. Ben sana
oyun konsolu olarak. Yok oğlum saçmalama, para olunca hesaplaşırız. Yok yok abi dedi, ne olacağı belli değil, oyun konsolu. Ben bunu dememişim abi, ofise 12 tane mi 13 tane mi ne oyun konsolu göndermiş sıfır kutusunda. 13 tane. Hani dünyada var mıdır acaba böyle reklam filmi çekip oyun konsolu istemediği halde oyun konsolu olarak. 12 tane mi 13 tane mi öyle bir şey. Aradım, ne yapıyorsun dedim. Abi dedi hesapladık, bir tane de fazla gönderdim ben, hani paraya çevirirseniz anlaştığımız paradan daha fazlaya geliyor dedi. Çeviremedik tabi. Ben elektronik market miyim ben, oyun konsolu nasıl satayım ben yani? Çeviremedik tabi.

0: kafa topu oynuyorum. 39 yaşındayım. Onu ben de oynuyordum da şeyden, telefondan. Yani vakit geçsin diye evet telefondan falan oynanıyor da hakikati gerçek böyle oyuncuysanız, gamersanız telefondan oyun oynanmıyor be sevgili dinleyenlerim, yani oynanmıyor. Isparta Organize Sanayi Merkez akıyor peki.
1: Jogging onda, kayak onda, su altı üstü sporu. Şaştım 3 lisan biliyor, okumuş çocuk, boru mu? Boyu 1.85 değil, kilo 48.
0: Ben de zamanında Allah'tan oynamışım diyorum, şimdi malum çok fırsat kalmıyor. Ama bir zamanlar kolumdan serum bağlasalar başından kalkmazdım. Bilgisayar kanadındayım, konsolcu diye ben de onu söylerim, ben de. Evet Yaşar abi sen misin? Ya sensin. Ben de bilgisayar oyuncusuyum ama bazı oyunlar bilgisayarda yok, olmuyor. Kimisi onda yok falan. Ya oyuncuysan oyuncusun ha, böyle bilgisayar konsol falan diye ayrılmıyor aslında.

0: Adım İknur. Günde 3 saat falan şeker patlatıyorum demiş efendim. Şeker patlatma ne ya? Ne bu? Oyun mu bu şeker falan? Kendi kreş mi? O muydu bu? Bilenler var. O mu? Çiftlik süren falan var mı içinizde? O var mı acaba? Şeker patlatma ne? Oyun muydu o ya? Abi sireni çalma. Polisle bakışıp duruyoruz. Siren abicim çakar. Siren araçlarda yasak. Radyoda serbest. Bende yasağı yok bak. Ben arabama taksam yasak ama radyomda ah. Çocuklar ara verelim demiş. Verin kardeşim arayı.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
8: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
9: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
10: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
13: Reklam.

Evet, şeker patlatma kendiymiş, tamam. Birçok kadın yazdı. Kadınlar şeker patlatıyor demek ki. Ya aslında aklımda şöyle bir şey var. Hani oyun konsollarında iki tane marka var ya. Bir tanesi daha böyle bir konuşulan. Hani 5 var falan filan. Bir de başka bir tane var mesela. O başka bir taneyi kullanan durumu nedir ben mesela? Onu çok bilmiyorum. Onlar bana böyle çok böyle farklı insanlar gibi geliyor. Box'ı kullananlar. Benim hanım şeker patlatmaktan yanıma gelmiyor abi geceleri demiş efendim. 101 oynuyorum ben.

Abi gerçek gamerlar telefonda oynar. Çok abi, çok samimi miyiz? Çok. Bunu başka bir yerde deme, gülerler. Ama duymazsın çünkü yani arkandan gülerler. Vallahi arka, gerçek gamerlar telefonla oynar diye. Vallahi arka, çok gülerler ya. Adın çıkar yani, haberin olsun. Sakın.

Şebnem'den hepinize selam olsun. Oyun muhabbeti yaptınız. Silmiştim. Canım çekti. Yükleyeceğim. Ben de şeker patlatanlardanım demiş efendim. Telefonda en fazla şeker patlatıyorsunuz zaten. Değil mi? Galiba.

0: Ben gider sevgili dinleyenler. Burası Alem Efem. Bendeniz Serdar Gökal. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih de size iyi yayınlar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar. Kendinize lütfen iyi bakınız. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben. Her yerde Serdar Gökalp. İşte Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası. Aklına neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: Aralık'ta 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Sıradaki parça modunu açmak

0: isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
6: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
7: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Hesap.com spor haberlerini sunar.
11: Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi. Sarı lacivertli takımda ilk transfer de resmen açıklandı. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç bu akşam İstanbul'a geliyor. Efecan Karaca 13 yıllık birlikteliğin ardından Corendon Alanyaspor'a veda etti. Gençler Birliği ise Niyang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. A grubunda bugün saat 19'da Çekya, Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. B grubundaysa saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Maç saat 19.30'da başlayacak.
10: Hesap.com spor haberlerini sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: BIST 100 endeksi 14.788 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
13: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
11: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.958, yarım altın 21.025, çeyrek altın 10.529, gram altınsa 6.436 liradan alıcı buluyor.
10: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
14: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 33, Antalya 29, Adana 31, Kayseri 24, Trabzon 25, Erzurum 27 ve Diyarbakır 37 derece.
14: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
13: Parafla'nın katkılarıyla.
15: Güzellikler dünyası.
10: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
13: Paraflay'ın katkılarıyla.
15: Güzellikler dünyası.
16: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: akşamlar, saygılar. Nasılsınız sevgili dinleyiciler? Şevocuğum iyi misin yavrucuğum?
1: Bugün pek iyi değilim ya.
0: Başı ağrıyordu, kafayı da öneymiş. Benle ilgilenin. Vallahi, ne oldu, ses mi gelmiyor?
1: Yok yok, tırnağım da koptu da onu da göster. Tırnağı
0: da koptu. Ay yavrum. Bir meteor düşmemiş tepesine. Onlarca bütün belalar üste gelmiş. Geçmiş olsun diyoruz ve şovumuza öyle başlıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, 18.08. 2 saat stüdyonun kontrolü bizde. Geldiyseniz bir işaretinize bakarız efendim başlamak için. Muazzam bir akşam olmasını umut ederiz efendim. Dur bakayım, dur bakayım. Oh oh oh, herkesikler burada. 536-901-8902. Bu akşam evde vernik partisi. Ne demekse bu vernik partisi? Vernik partisi var. Sandalye aldık, ahşap, onları verdik. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım abi. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor ya. Vallahi billahi, tahtayla mahtayla uğraşmak çok heyecanlandırıyor. Bu akşam var. Vernikle ilgili girişte dinleyicilere sorar mısın? Özel bir tekniği, bir şey var mı? Dedim ki aç YouTube'dan izle ya. Sizin yengeniz diyor yani. Girişte sorduğu dinleyiciler belki bilenler vardır. Bir şey yapmayacağız ya, alacağız vernik diyeceğiz. Vernik fırçasıyla şey yapacağız. Şimdi

0: kadar yani.
1: Ama çok keyifli ya.
0: Belki sabah kafamız güzel gelebilir. Aşırı vernik kokusundan dolayı belki. Baş ağrısı bilmem ne bir şeyler. Herkescikler burada çok teşekkür ederiz. Var olunuz. Evet. Akıyor, akıyor be. Vallahi akıyor. 536-901-8902 İstanbul'da bugün cillop gibi bir hava vardı. Ülke genelinde de öyle tahmin ediyorum. Şevvancığım tırnağını nasıl kırdın ya?
1: Evet.
0: Söyleyemeyecek misin?
1: Yok. Lego'yu yaparken...
0: Aa, tırnağın kırıldı.
1: Gitti.
0: Lego'yu yaparken niye tırnağını kırıyorsun? Orada Lego ayrıcı parça...
1: Lego'yu takamadım. Evet varmış ve ben bunu sonradan öğrendim.
0: Ah yavrum benim. Ah yavrum benim. Ankara sorunu da Ankara'da sorun var, yayın yok. Sorun varsa yayın yoktur. Yayın varsa sorun yoktur. Ters çalışır onlar zaten. Tamam yayın yok ama en azından sorun var. Yani bir şey var bu güzel bunu şey. Ankara'da yayın mı yok? Bir Ankara'daki dinleyicilerimize soralım. Ankara'da yayın var mı? Çünkü bir tane mesaj geldi. Ya yayın olmasa Ankara'da yıkılırdı burası şu anda. Zımpara yapmadan vernik tutmasa haberiniz olsun. Ya evet ama zımparalı gelmiş sandalyeler. Galiba direkt basacağız verniği. Hızlı yapın abi. Ben tablo vernikliyorum. Çabuk kuruyor vernik diyor efendim. Bir trafik cezası yiyip geliyorum. Az bekleyin beni demiş efendim. Tamam bekliyoruz güzel kardeşim. İbrahim Yıldırım enerjimizsiniz. Var onun efendim, abartıyorsunuz bazı şeyleri lütfen ya. Öyle bir şey yok tabii ki de. Ne enerjisi? Bizim enerjimiz kendimize yetmiyor ya. Yayın var var diyor Ankara'da. Var var var var var var var var. Ankara'da yayın var, yayın var. Tamam Ankara'da yayın varmış efendim. Ama tahmin ediyordum zaten yani. Biz arıza olsa arıza şu an. Uhu burası yıkılmıştı. Şimdi kıymetli dinleyiciler hatırlatalım. Dur bir dakika, hatırlatmadan önce Ankara'da gök delindi diyor. Yağmur yağıyor diyor. Öyle bir sorun var diyor. Ondan arada belki kesilmiştir dinleyicimizin diye de yazanlar var. Ankara'da inanılmaz bir yağış. Bakayım videoda geldi. Oy oy oy oy oy oy oy. Of evet. Ankara'da yağış var şu anda. Evet. Düzce'de sorsana bir sorun bende mi diyorum. Arkadaşlar yapacağınız şey çok basit. alemfm.com ya da alemfm uygulamasına girip frekansınıza bakın. Yani ilim frekansına, oradan dinlemeye çalışın. Bazen başka yerlerden dinliyorsunuz, olmuyor efendim. Evet yok, Ankara'da ciddi bir yağış varmış. Bir dünya video geldi. Tamam inandık artık, atmayın tamam. Telefon şişiyor, atmayın artık.
1: Akşam sevgili fotoğrafları çıkar el ele böyle. Ankara'da yağmur, Ankara'da sevgililer. Yağmur.
0: Zaten biliyorsunuz hava durumu artık Instagram'dan öğreniyoruz. Özellikle kışın.
1: Evet.
0: Adana'da yağmur var. Senden bir ricam olacak diyor. Cumartesi günü YKS ve milli maç olacağı için en az bir senedir kafa kaldırmadan çalışan ve birçoğunun şu an psikolojisi iyi olmayan çocuklarımız için eğer milli maçı kazanırsak ki inşallah diyor, kutlama için sokaklarda korna çalınmaması uyarısında bulunabilir misin? Bugünkü ve yarınki programında bunu özenle dile getirirsen evet. Seval Hanım, bu uyarıyı zaten yapmıştık daha önce, söylemiştik ama cumartesi aynı gün değil mi? Şey,
1: evet,
0: YKS'de tabii. Kornaya bastın ama bir kere dıt dıt. Bu hassasiyeti güdeceğiz ya. Bunu söyledik. Cumartesi sabah 6'da buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Lütfen hassasiyet güdünüz. Gözleriniz sağda olsun, kulaklarınız radyoda olsun efendim. Big Radyo Alem FM ortak yayını olacak. T1 tramvaydayım, Sirkeci'ye gidiyorum diyor. Ben de geldim diyor. Efendim dur bakayım, bakayım, bakayım, bakayım. Evet. Şevval bugün konu buldum demiş. Buldu. Kızımız alınıyor böyle şeylere. Yazmayın kötü şeyler bak lütfen. Abi maç 6'da demiş. Sınav saatine kadar maç bitiyor diyor. Ya tam sınav saatine kadar bitiyor da devam etmeyin diyor işte yani. Çocukları diyor korkutmayın, ürkütmeyin diyor. Onun şey hasa oğlum, biraz hasas olun işte. Süre gitmeyin kardeşim.
1: Denk gelmiyor mu sınav saatine?
0: Sınav sabah 6'da olabilir mi Şemal Hocam?
1: Hayır olmaz. Maç 6'da başlamıyor mu?
0: Başlıyor.
1: 2 saat sürüyor.
0: Evet.
1: 1 saat sonra sınav.
0: Tamam.
1: Evet yakalıyorlar
0: ama
1: yani.
0: Ama biz devam ederiz ya eğlenceleri, kutlamaları, onu söylüyor yani.
1: Evet ben de onu diyorum.
0: Tamam ben de onu diyorum zaten. Sen neyi diyorsun ki, onu anlamadım.
1: Tam sahne diyor ya yakalamıyor saat diye.
0: Yakalamıyor işte.
1: Yakalıyor aslında.
0: Hayır şey olarak, uzatma, eğlence olarak evet. Yakalıyor. Tabii tabii. Aynı şeyi nasıl diyemedik evet. Yani. Ne kadar saçma oldu ya bu. Hayırlı yayınlar. İlk defa dinliyorum. Sağ olun efendim. Ali Erol abimiz aramıza yeni katılmış. Alkış demeyelim mi? Ali'cim merhabalar bize kardeşim. Evet. Var mı başka yeni dinleyen, ilk kez dinleyen? Allah aşkına ilk kez dinleyen var mı ya? Böyle bugün ilk defa dinliyorum diyen var mı? Çok

Çünkü yani bizim programları iki izleyenlerin, dinleyenlerin tepkilerini biliyoruz. Yani ne anlatıyorlar bunlar? Öyle bir tepki olur yani genelde. İki izleyen var mı Allah aşkına? Evet. Sınav onda başlıyor. O saate kadar kutlama biter bence. Tamam efendim. Teşekkür ederiz. Sınav 9'da başlamıyormuş. Bak 10'da başlamış. Ben de 9 diye biliyorum. 10'muş efendim. Mevzuyu ver. Nö. Önce bir şarkı çalıyoruz. Ondan sonra mevzuyu veriyorum. Radyoya gelirken mırıldandığım bir şarkıyı çalacağım. Hazır mıyız? Radyomuzun sesini açar mıyız? Ne alakaysa radyoya bu şarkıyı söyleyerek geldim ya. Daha asansörü beklerken bu söylemeyi başladım. O asansör boşluğunun reverb'ü var ya şu. A, S. Hazırsanız beraber bu şarkıyı söylüyoruz. Sonra da mevzuyu veriyoruz efendim.

0: vermenin vakti gelmiştir. Zannediyordum. Neyi ne zannediyordunuz? Çocukken olur, bir hafta öncesi olur, bir ay öncesi olur. Zannediyordum. Önce bir şey oya soralım bakalım, neyi ne zannediyormuş? Var mı neyi ne zannediyorsun?
1: Bir nasıl yapıldığımı farklı şekilde zannediyordum.
0: Nasıl yapıldığını?
1: Dünyaya geliş şeklimi leylekten.
0: Leylekler zannediyordum.
1: Leylekten zannediyordum.
0: Sonradan öğrendim.
1: İkincide. Kardeşim bana hediye getirdi doğduğunda. Evet. Gerçekten uzaylı bebek getirmişti. Uzaydan getirdiğini zannediyordum. Çok uzun bir süre buna inandım.
0: Şimdi bunlar hepsi 0-3 yaş efendim. Yani geçen hafta doğrusunu öğrenmedi, onu söyleyelim. Değil mi?
1: Tabii.
0: Çok eski. Neyi ne zannediyordunuz efendim? 536-901-8902. Cevabını acayip beğendiğimiz dinleyicilerimize Alem FM tişörtü ve stikerini yapıştırırız. Olmasın. Neyi ne zannediyordunuz efendim? Ya da sadece zannediyordum da olabilir. Ben domatesi ezelden beri sebze zannediyordum. Amerika'da açılan bir dava sonucu mahkeme kararıyla meyve statüsünden sebzeye geçiş yapmış. Bunu da böyle bir bilgi olarak sizlere sunayım demiş efendim. Hiçbir yerde işimize yaramayacak bir bilgi. Bizim nadir değil mi bu? Vallahi nadir ya. Nadir artar. Ben iyi olursam her şeyin iyi olacağını zannediyordum. Zaten öyle. Siz iyisiniz. Her şey iyidir. Evet. Tıraşlar efendim. Almanya'yı Antalya'yla karıştırıyordum. Ben Almanya'yı iyi zannediyordum.

0: Neyi ne zannediyordunuz? Bu şarkıyı çaldığına göre yengeyi kızdırmışsın. Lan ne alakası var ya? Slow çalıyorum abi, yengeli aran iyi mi diyor. Maç sevinci için konvoy yapılmamalı bence. Sınav dolayısıyla trafikten dolayı sınava yetişemeyebilirler diyor. Acaba bu sınavda şey olacak mı? Yani sınava 5 dakika kala geldi falan, 10 dakika kala. İçeri almadılar falan gibi şeyler de yazılıyor. Arkadaşlar bu bir kural ya. Ben şimdi geçen sene, önceki senelerde de bunu hep öyle dile getirdim, eleştirdim. Ya böyle olmamalı. Sınava almadılar kardeşim ya, ne var ya falan. Öyle bir şey değil. Daha o disiplini kazanamayan zaten okumasın. O bir disiplindir yani. Ama dinleyicimiz doğru söylüyor. Trafikten dolayı yetişemeyenler olur vesaire. Artık kendi içimizde sevineceğiz. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Garajda kornaya basın kardeşim. Aracı çıkarmayın trafiğe diyor. Zenginler ellerinde ne demiş? Zenginler evlerinde dolup böyle bir dünya para var. Evden çıkarken bir deste alıp çıkıyorlar diye düşünüyordum diyor. Evet. Öyle bir şey yokmuş efendim. Yıldıray öyle bir yazmışsın ki oğlum, bir yazdığını sen bir okur musun Allah aşkına? Kıvrandım burada Yıldıray'ın mesajını okumak için. Yıldıray kargı. Yıldıracığım bir mesajını bir okur musun mesela? Sen anladıysan bir daha, abi ben anladım, okur musun yaz bana. Şarkıcı Tarkan'la filmde oynayan Tarkan'ı aynı kişi zannediyordum. Atıl kurt Tarkan.
1: Ben de.
0: Aynı mı zannediyordun?
1: Aynı zannediyordum.
0: Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Sabredersem muradıma eririm zannediyordum. Boşuna sabretmişim diyor efendim Banuşan'a. Şimdi çok detayda giremiyoruz İK müdürümüz olunca. Banuşan'a sabret olur. Allah sabredenlerle beraberdir diye bir inancımız var bizim. Sen yine sabretmeye devam ya. Tabii olabilecek şeyler için sabretmek lazım.
1: Evet, boşa
0: yani,
1: beklemek
0: boşa,
1: de.
0: Yani... Ben şimdi bana hanımın ne dediğini biliyorum da. Şimdi çok da şey yapamıyorum şimdi, şey olmasın diye. Niye anlattın lan diyebilir çünkü. O yüzden çık girmeyeyim konuya. Filmdekileri gerçek zannediyordum. Oğlum da girecek sınava, geç kalmayayım diye 10 dakikalık yere bir saat önceden çıkacağız. He, ben de bunu diyorum. Böyle olmalı zaten. O disiplin önemli. Şarkıcı Kıraç'la futbolcu Tuncay Şanlı'yı aynı zannediyordum. Benziyorlar zaten değil mi?
1: Evet.
0: Vallahi benziyorlar. Televizyondaki yılbaşı programlarını canlı zannediyordum. İlk canlı olmadığını sonları öğrendim. Dinlediğiniz bazı radyo programları da bant. Onu söyleyeyim. Siz canlı zannediyorsunuz ama bant yani. Mesela Alem FM'de böyle bir şey yok. 7/24 canlıdır Alem FM'de programlar. Öyle bant program ben hiç hatırlamıyorum yani, bant program. Çekelim dinleyici anlamaz ya, yapıştır gitsin falan. Bizde olmaz ama olanlar var. İsim verip de burada rencide etmeyeyim. Bant yayın yapanlar var, onu söyleyeyim. Ha, o da bir tekniktir canım, yanlıştır demiyoruz. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam. Mevzu şu, zannediyordum. Ne zannediyordunuz? 536-901-8902 geliyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
4: teslim mutluluk. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat. Bauplast'ta, oh ne rahat hayat.
7: Bauplast, hayat
1: iyi pencereyle rahat.
7: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
9: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
10: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
12: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
11: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Pilot garaj şoto ekspertiz.
13: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan
14: ev var. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
15: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atasun gözünde, gözler
2: üstünde. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
0: Kenan, sana da sorayım. Yıllarca denedim, olmadı.
16: Bundan 14 yıl önce efendim bir tarla aldım. Tarlayı aldıktan sonra ağaç dikerim dedik. Zeytin diktik, kurudu. Sonra bu olmadı dedik. Ceviz dikerim dedik, kurudu. Kayısı, erik filan dikerim, hep kurudu. Karşı komşum benden 3 sene sonra geldi. Ağaç dikti. Ağaçları büyüdü, yeşillendi.
0: Sizde yok.
16: Bizde yine yok. Ben de sinirlendim. Tarlayı icraya vereceğim dedim yani, kiralamak amacıyla.
0: Tarlayı icraya, he, kiralamak mı deniyor ona? Evet, tarlayı icraya vermek bilmediğim bir tabir.
16: Sonra onu verdim. Arkadaş geldi, ağaç dikti.
0: Oldu
16: onun
0: deme.
16: Onun ağaçları oldu. Sonradan tekrar bu neden olmuyor diyor. Ben tekrar kayısı ağacı dikeyim dedim.
0: Kuru yer kalıyor abi, onun sebebi o. Bence kuru yer kalmış. Sen ekiyorsun, olmuyor. O ekiyor, oluyor. Karşı komşununki oluyor.
16: Onlarınki hasatı mosut oluyor. Birer kilo bana hayır olarak gönderiyorlar. O beni kahrediyor.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Bu her şey çok zor olacak filminde de duyduk biliyorsunuz bu şarkıyı. Ya bu öyle bir şarkı ki böyle insana evinde hissettiren müthiş doğal sözler. Kumarım yok, içkim yok, karı kız bilmem, kavga etmem. Ben de böyle bir insanım. Acayip doğal, acayip bizden değil mi? Çok samimi bir şarkı
1: çok
0: yani.
1: Çok güzel. Sahne de çok güzeldi.
0: Çok, her şey çok güzel olacak da çok güzel bir film. Abi canlı canlı insan yakılırım abi ya. Dedikleri.
1: Asıl olaya gözlerde.
0: Çok çok güzel, çok. Çok. Güzel yani tekrar tekrar izlenirse filmlerden biridir. Ve bu şarkıda bizim canımız yerimizdir. Masar abinin okuma şekli. Ben Masar abinin okuma şeklini çok seviyorum. Şimdi tabii biraz da yaşlandığı için konuşması da böyle ağırlaşmış. Hani dinlerken de. Böyle bir böyle ne dedi acaba Masar abi oluyoruz ama o şarkıları da hep öyle okuyordu zaten ya böyle bir cool hele bir şarkısı var Masar Alanson'un bizim Serdar'ın çok güzel bir tespiti var o şarkıyla alakalı Masar abi konuşurken üstüne şarkı yapmışlar diyor New York sokakları mıydı neydi öyle bir şarkı vardı dur bir dakika Masar Alanson New York sokakları olması lazım inşallah bulabilirim he bu işte bu bakar mısın ya Masar abi konuşurken gizlice kaydedip üstüne şarkı enstrümanları çalıp müzik olarak piyasaya sunmuşlar gibi bir şarkı. New York sokakları. Niye açmadı? Şöyle yaparsam açar mı acaba? Evet böyle yaparsak da açmadı. Ne oldu bunu? Hep mi bana denk gelir arkadaş ya? Hep mi bana denk gelir ya? Şevval'cim geldiğinde bunu kontrol etsene. Bu kapanmış da o yüzden olmamış.
1: Tabii ki.
0: Evet. Israrla deniyorum şu anda ama ısrarla açmıyor. Şu an açtı. Birazcık ileri alayım şarkıyı hatırlatayım. Dans dans. Baş. Masar abin konuşma bak.
2: Beş dakikada değişir tüm işler. Bir ara kızlar tuvalete gitti. Dönüşleri bir hayli gecikti. Ne oluyor dedim merak ettim. Gittim kapıya çok bekledim.
0: Ya canım ben gittim oradan yürüdüm. Geldim birazcık buralar böyle oldu. Siz çalın ben okuyorum. Biraz geldi.
2: Geriden şişler planet gibi bir yer vallahi dumanlar çıkıyor
0: aslan. Dumanlar çıkıyor

0: New York sokaklarında Amerika.
1: Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım.
0: Ben geldim oralara yürüdüm işte, ben böyle bir insanım ya, o şekilde. Çocukken müsaitin minibüs şoförlerinin adı olduğunu zannediyordum. Müsait bir yerde inebilir miyim öyle anlıyormuş. Müsait bir yerde indir bakayım bizi anlamıyor. Ben de diyor çocukken diyor müsait amca yol başında indirir misin demiştim. Herkes de bana gülmüştü, çok utandım diyorum. Murat yazmış efendim. Nereden açıyorsun şarkıyı? Winamp'tan mı? Evet, Winamp'tan açıyorum. Benim bu arada bilgisayarlarımda hala Winamp var, kullanıyorum. Hatta bir arkadaşım öyle görüp hala Winamp mı demişti. Ulan Winamp'tan kralı var mı be? Winamp'tır ya, Winamp. Bir de eski Winamp, şöyle söyleyeyim daha doğrusu, internet kafe dönemini yaşamış jenerasyona söylüyorum. Winamp'ın demo versiyonunda ilk açılışta bir ses girerdi. Daha doğrusu Winamp'ı kurduğunuzda ilk bir ses, demo sesi girerdi. O sesi doğru taklit edene bir tane tişört hediyesi edesim var şu anda. Sen biliyor musun?
2: Hayır, hiç bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. Var mı o sesi hatırlayan? Winamp'ın demo, yani ilk kurduğunuzda bir ses çıkar, böyle play'e bastığınız zaman bir ses çıkardı. Bir adamın bir konuşması, inek sesleri falan var arkada falan. Ses kaydı bana bir gönderebilir mi? Onu hatırlıyor. Şu an yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Var mı, var mı? Onu hatırlayan var mı? Dinozor var mı, dinozor? Aramızda dinozor var mı, dinozor? Bak hemen meme yazdılar. Tamam da ses kaydı lazım bana. Bir tane geldi, dur bakayım neymiş bu.
3: Fıdi fıdi rizlalo zorizu.
0: Yok değil, değil, bu değil. Bu da değil, bunu da geçtik, dur bakayım başka. Bravo, yaklaşmış. Doğru. Vallahi helal olsun be. Fena değil, evet, geçiyorum. Kötü geçtik, bir tane daha açayım hemen şurada. O kadar çok geldi ki. Fena değil, çalışırsak olur ama kötü değil. Geçiyorum. Yok geçti, bu da değil efendim. Yani fena değil, bir tane daha açayım.
4: Winamp. It's really Webster woman guess.
0: Doğru, bravo. Ama Winamp diye girmiyor. Winamp.
2: Normali nasıl peki?
0: İşte bu işte. Winamp. Dur, burada varsa ben size açayım onu. Winamp demo ses yazayım, belki çıkar. O sesi size dinle. Aa, buldum.
5: Winamp. It really whips the llama's ass.
0: Yeah, he is in the war. Alim efendim. Winamp. Bak orada iki tane Winamp var dedim mi? Evet. Doğru hatırlıyormuşum. Bir daha vereceğim, dur bir dakika.
5: Winamp. It really whips the llama's ass.
0: It's really worth it for.
2: Arkada kuzumun M'ye geliyor gerçekten.
0: M sesi var, evet, evet, orada M var yani.
4: Winamp. It's really Webster woman gets.
0: Bravo be. Bu dinleyiciye verelim tişörtü.
2: Kimdir o?
0: 3296 Çağ yazıyor WhatsApp'ında, gördün mü?
2: Gördüm.
0: Çağ. Sadece Çağ yazıyor. Heh, ona gönder. Winamp.
2: Ma. Ma.
5: It really whips the llama's ass.
0: Oğlum koyun ne alaka ya
2: acaba
0: gerçekten?
2: Acaba koyun mu demek İngilizcesi?
0: Bilmiyorum ki. It really whips the llama's ass. Çok acayipti ya. Çocukluğumuzun travmalarından biridir ya bu. İlk açılışta o geliyordu böyle. Valla acayipti ya. Dinozorum ama hatırlayamadım demiş efendim. AVM'de işimi halleder çıkarım zannediyordum. Bu kasadaki kız bir saattir paket yapıyor diyor. Bir türlü hiç çıkamadım diyor efendim. Çağlar Beleci, gördün mü Çağları?
2: Gördüm.
0: Heh, tamam. Çağ, doğru numarayı al da yanlışa göndermeyelim.
2: Aldım bile çoktan. Peki,
0: zannediyordum bu akşamın mevzusu sevgili dinleyiciler. Winamp'ın beni duygulandıracağını hiç zannetmiyordum diyor. Ama duygulandım. Ya eski sesler öyledir. Eski sesler insanı duygusallaştırır efendim. O zaman bir modem sesi gelir mi? Modem bağlanma sesi üstüne gelir mi yani? Eski seslerden böyle başka sizi duygulandıracak ses var mı? Kıymetli dinleyiciler, şöyle bir ses vardı diye. Ben size hemen şey yapayım. Mağazaya bir götüreyim. Var mı böyle eskilerden duyduğunda?
2: Hannah Montana'nın giriş şarkısı var.
0: Hannah Montana.
2: Evet.

0: Niye duygulandırıyor?
1: Çünkü çok izlerdim.
0: Beni bir tane reklam müziği duygulandırır. Ne zaman duysam. Çek çek çekti çekti bul. Şubap var var bir bir dap dap tip tip tap tip tip tip şubap tip biri biri biri bir dap tip biri biri biri biri bir dap tip tip tip tip. Hatırladın mı?
1: Hayır.
0: Banka reklamı çek çek diye yazarsam çıkar herhalde. Nedir bilmiyorum. Heh, bu mu? Yok bu da değil ya. Ulan bunu nasıl bulacağız acaba ya? Çek çek çekti çekti şubap di bari bari bir bir yaptı bu. Var mı bunu hatırlayan ya? Şeyi hatırladım ama reklamı hatırlayamadım ya. Böyle bellerinde şey vardı, hula hop vardı, çeviriyorlardı masaların üzerinde falan.
1: Acaba şey mi? Magazin paparazzi sesi mi?
0: Çek, yok yok değil ya. Değil. Beni Show TV'nin jingle'ı şey yapıyor. Geçen gün yayında Umut abi yaptı diyor. Evet. Tık tık tık tık tık tık. Evet. Aygaz süper arabası diyor. Sütçuk'u. Pokemon müziği beni duygusallaştırıyor. Çılgın Bediş'in jenerik müziği beni duygusallaştırıyor. Ya o reklamı keşke bulabilsem ya. Keşke. Evet. Hangi banka reklamıydı abi diyor. Ben de hatırlayamadım. Evet ben de hatırlayamadım da onu yazmayayım. Yani. Ya hatırladığını yazaydın yani. Çok duygulandırır. Neyi efendim? Dur bakayım. Şöyle bulabilir miyim acaba onu ya? İnşallah budur. Bu muydu acaba ya? Yok bu değil ya. Ama bu reklam müziğini size dinletmem lazım. İçimde kalır yoksa. Bunu bilen varsa bana ne olur. Heh bulduk. Vallahi bulduk. Size şunu bir... Ben ara ara bunu böyle söylüyorum. Şarkı söyler gibi mırıldanıyorum. Ve böyle bir hafif bir duygusala bağlıyorum. Şu işte şu.

0: Hatırladın mı şekerim?
1: Asla hatırlamadım. Yıl kaç?
0: Ya bu çok eski ya. Bu bu bayağı eski. Yılını bilmiyorum ama burada yazan da doğru değildir. Ya nereden baksan bir 25-30 yılı vardır bu reklamın.
1: Senden büyükmüş.
0: Evet, senden büyüktür. Bu çok eski ama şeydir. Yani bizim kuşağın asla unutacağı bir şey değil bu. Bu öyle bir reklam müziğiydi. Hatta şu an bir daha açmamak için kendimi zor tutuyorum. Hatırladım diyor. Bak hatırlayanlar var. Çizgi film başlangıç müziği beni heyecanlandırıyor. O zaman onu da vereyim ben size. Size dur bakayım. Evet. Şunu söylüyor hemen veriyorum. İşte bu.
1: Bunu biliyorum.
0: Beni çok duygusallaştırıyor diyor. Evet. Şu da var, bunu da verelim. Evet. Şunu da verelim. Bu da beni çok duygusallaştırıyor diyor. Eğer dur bulabilirsem vereceğim şimdi ben soru. Bu değil. Bu bizim köyden değil. Bu dediği şu olabilir mi acaba? Dur oğlum bu Allah. Bunu hatırlayan var mı? Çok eskidir bu da ya. 90'lar. Var mı hatırlayan var mı? Sevgili dinozorlar. Yok tabii sende yok. Sen
1: haberler yok. Giriyor galiba
0: ondan. Sondakinden belki hatırlarsınız.

0: Yakarenin müziği beni duygusallaştırıyor. Evet. Dur bakayım. Sine 5 beni duygusallaştırıyor. Herkes de biliyor. Ay maşallah. Ver bir parlament sinema kulübü demiş. Oğlum buraya çayhane mi lan burası? Allah süreyi onam süreyi de biçim açmışız. Allah bizi kahret niye? Acil reklama gidiyorum. Süreyi mahvettim süreyi. Geliyorum.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam ediyor.
4: Bir zaman affetme.

0: perhaps senden benden.
1: Ay şarkının adı yazıyor demiş Kadir'cim. Cümlenin başında ay olunca bir hanımefendi zaten, evet. Ay şarkının adı yazıyor, fotoğrafı da göndermiş. DAB yayını dinleyenler görür onu. Arabaları İstanbul ve Ankara'da DAB yayınları var. DAB, DAB Plus. O DAB'tan yayınları dinleyenler şarkı isimlerini görüyorlar efendim. Sadece zenginlere hitap ediyorsun. Yakında diğerleri de görecek de. Seninle yaşıtız beni de duygulandıran çizgi film müziklerinde Taş Devri var diyor. Onun müziği beni duygusallaştırıyor. Şey işte ya, meşhur. Onu biliyorsunuz değil mi Taş Devri şeyleri?
2: Daba dabadu diye
1: evet, bir şey vardı. Şu olması lazım bir de. Bu meşhur. Bazılarımızın yataktan kalkma sesidir efendim o. Ama benim favorim biliyorsunuz benim favorim şu efendim.

0: Beni de duygulandıran Gala'nın Free From Desire var ya diyor. Duydukça ağlıyorum demiş efendim. Doğum gününde çalmışlardı diyor Yasemin Hanım.
1: Çok güzel şarkı değil
0: Efsane
1: mi?
0: Efsane girişli şarkılar. İkinci blokta bunu mu yapsak
1: Yapalım.
0: İkinci blokta bunu işliyoruz sevgili dinleyiciler. Efsane girişli şarkılar. İntrosu şahane olan yani girişinden alan şarkılar. Olur olmaz yapalım bir de yani. Sizi etkiledi mi etkilemedi mi? Dinleyicilerden gelen önerilerle beraber bakalım ona. Öyle yapalım. WhatsApp'tan yazın. Girişi ben şimdi yapıyorum. Ondan sonra siz devamını getirin WhatsApp'tan. Dinleyicimiz Gala'nın meşhur şarkısı. Bir taraftan onu bulmaya çalışıyorum. Buldum. Evet, bu şarkının girişi. Yıllarca gece kulüplerinde DJ'lik yaptım, çaldım. Şu şarkı. Şimdi şunun altını çizeyim. Gece kulüplerinde şimdi DJ çalıyor ya. Belli bir saatten sonra ne çaldığını bir anlamı yok. Herkes artık yani. Şimdi bir tane var. O girdiği zaman insanlar bir toplanıyor, kendine geliyor. Erik Dalı. Bu arada en lüks yani ne var mesela işte Inferno'dasın falan böyle. Orada da Erik Dalı çalıyor. Bir de bu abi. Başka da yok ya. Şu girdiğinde herkese bir şey oluyor ya. Ya şu giriş. Şimdi bunun nakaratında ın ın ın ın ın diyor ya. Hey gidi gençken neler söylüyorduk o bölümde.

0: One More and More diyor. Sanatçı eserinde. Şimdi dur bakayım. Girdiğinde beni delirten şarkılar, çıldırtan şarkılar. Barış Manço'nun Dönence en çok gelmiş ama onu finale saklayalım. O zaten onu konuşmaya gerek yok, onu zaten biliyorsunuz. Var mı başka girişi efsane? Ya önce bir yabancılardan gidelim. Değil mi?
1: Gidelim.
0: Hadi Hotel California'nın girişi demiş.
1: Mükemmel.
0: Ya beni de hiç etkilemez biliyor musun?
1: Gerçekten. Vallahi, hikayesi çok güzel ya.
0: Hikayesi
1: orada.
0: Güzel, evet. Yani otelin sahibi de iyi parayı vurdu bu arada. Evet, şu şarkının girişi. Yani bundan niye bu kadar etkileniyorsunuz ben anlamıyorum ya. Ne var ki bunda? Ne bu?
1: Güzel
0: ne?
1: Değil mi?
0: Yok. Normal bir gitar riffi. Ya beni hiç etkilemiyor, niye bilmiyorum. Şeyi var mesela. Bir şarkı var da adını unuttum ne olduğunu ya. Yo, beni gidemem. Spice Girls müydü?
1: Evet, Spice Girls.
0: Spice Girls.
1: Wannabe mi acaba?
0: Wannabe olması lazım, evet. Heh, bak mesela bu şarkının girişi de hakikaten girdiği anda ne oluyor lan dedirtir. Önce yabancılardan gidiyoruz, sonra Türkçelere gideceğiz efendim. Şarkının girişi ne kadar güzelse devamı o kadar iğrenç bu arada. Yani. Bu şarkının 20 saniyesi güzel. Devamı berbat. Bir dönem telefon melodimdi efendim. Saçma sapan yerlerde çaldığı için değiştirdim artık. Ya değil mi? Evet, girişinden alan. Papi Chulo da öyle değil mi diyor. Aa bravo Papi Chulo. Chomoloco. Chomoloco. Chomoloco dedi ya. Papi Chulo'yu biliyorsunuzdur girişi. Bu meşhurdur ya bu. Papi Chulo. O Chomoloco ne biliyorsunuz? Onun hikayesi biliyor musunuz Chomoloco'yu? İki evet. Türk kardeşi seslenmedir aslında normalde. Aranjör. Neyse hikaye karışık ama Cemal ve Hakkı isimli iki. Uyduruyorum yok öyle bir şey yok.
2: Chomoloco.
0: Evet, sesi kıstım ama klip akıyor burada onu söyleyeyim. Yani. Klibi izliyorum burada.
2: Chomoloco.
0: Ne şarkı be kardeşim. No Cook da enflasyon. Oo dur onu vereyim de araya öyle gideyim bari. Bir dakika. Evet. Bu da efsanedir ya. Evet. Doktor Alban değil mi? Doktor Alman, evet doğru. Doktor Alman, No Cook. Adam hep doktor, profesör olmadı mı? Doktor da kaldı. Aşirete sesleniyor burada. Haydi gelin müzik yapıyoruz. Abi bir drum kit. Bir bass synthesizer'la bunu nasıl yaptın lan? Araya gidiyoruz. İkinci blokta devam. Girişi etkileyen şarkılar. Yıllar evvel yine böyle bir köşe yapmıştık. Onu hatırlamış olacağız. Güzel olacak. Geliyorum, ayrılmayın.
3: Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Kia'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde Divan
1: Ev var. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Atosun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atosun gözünde,
3: gözler üstünde. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi. Sarı lacivertli takımda ilk transfer de resmen açıklandı. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç bu akşam İstanbul'a geliyor. Efecan Karaca 13 yıllık birlikteliğin ardından Corendon Alanyaspor'a veda etti. Gençler Birliği ise Niyang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. A grubunda bugün saat 19'da Çekya, Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. B grubunda ise saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Maç saat 19.30'da başlayacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika.

0: dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası Akıcı 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
1: Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 33, Antalya 29, Adana 31, Kayseri 24, Trabzon 25, Erzurum 27 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor. Gözlerim...

Teşekkürler Ege. Şimdi girişi, introsu çok vuran, etkileyen, vay be, ne oluyor ya dediğiniz şarkılar var mı diye sorduk sizlere. Sizler de ya olmaz mı, manyak dediniz, yazdınız efendim. Önce yabancılardan devam edeceğiz, sonra Türkçelere döneceğimizi söyledik. Sözümüzün eriyiz, birazdan döneceğiz Türkçelere ama yabancıları bir bitirelim önce. Mesela bizim Gökhan göndermiş, abi şunu açtı bir çıldıralım diyor. Şarkının girişi çok güzeldir diyor. Ben de aynı fikirdeyim, müthiştir, çok severiz. Geliyor hazırsanız efendim. Evet. Ulan, ulan bunun girişinde konuşma varmış. Dur ben bunu buradan açmayayım. Evet. Bunu buradan açarsam böyle uzun uzun dinleyeceğiz ve girişi de kaçıracağız. Ben size bunu şordan açayım. Siz de şordan dinleyin. 3, 2 ve 1. Çok güzeldi.

0: bilirsin, bunu bilirsin.
1: Evet tabii.
2: O kadar da değil.
1: Tabii.
0: Bizim Elif dinliyormuş ya. Elif'e selamlarımızı gönderelim. Elif eski Türk medya porseleni mi? Personeli diyecektim kız. Elif, kusura bakma Elif. Ay Allah ya, kızcağızın porseleni dedi ki. Türk medya porseleni dedi mi? Personeli personeli. Kütahya'dan yayın yapsak olurdu bize. O zaman olurdu, olmadı ama. Elif'cim özür dilerim, vallahi bilerek yapmadım. Dilim şey oldu, sürüştü. En güzel girişlerden birini daha benim kendi karım yazmış, öz karım. Hazırsanız veriyorum efendim.
1: Hazırız.
0: Bunu vermeden olmaz. Bunu vermeden olmaz. Çok kısa vereceğim. En tatlı şarkı girişlerinden biridir efendim bu da. Bilen bildi ne olduğunu, devamını vermiyorum. Bilen bildi. Peki geçtim. Bir tane daha vereyim, bir tane daha. Girişi bile insanı mutlu eden şarkılardan biri. İşte biri de bu. V3, V2, V1 efendim. İşte bu.

0: Bu arada o az önceki Sad But True bizim nikah salonunda giriş müziğimizdi efendim. Vallahi onunla girdik.
1: Çok iyi.
0: Çünkü şarkının mesajı güzel. Acı ama gerçek. Sad But True. Girişi güzel şarkılardan başka ne var? İngilizce ya da başka dillerden de olur tabii yani. Şuradan bakayım. Evet. Shape of My Heart. Katılıyor musun?
1: %100 katılıyorum. Evet,
0: çok
1: güzel.
0: Çok
1: güzel bir şarkı.
0: Birazdan Türkçe'ye geçeceğiz efendim. Türkçeleri soracağız size. Hatta geçebiliriz bence. Çok var ya, o kadar çok gelmiş ki. Hakikaten bize Are You Ready gelmiş en çok gelenlerden biri. Are you ready? You ready. Bunu bizim jenerasyon iyi bilir de. Nereden açacağım ki bu? O kadar çok Are You Ready şarkısı var ki, şuraya bak. Her yer Are You Ready olmuş ya. Neyse tamam, bunu geçiyorum. Alarma. Evet. Şimdi Türkçe'ye bir geçelim bakalım. Türkçe'de ne var? Girişi güzel şarkılarla ben açılışı yapayım o zaman size hemen. Şöyle. Girişi şahane şarkılarımızdan birincisi şu olsun bence.

0: Ah da demeliydi.
1: Ha o da var değil mi?
0: Evet.
1: Doğru. Peki başka ne var Türkçe şarkılardan? Başka ne var? Ben size bir tanesini söyleyeyim. İkinci sıraya neyi koyuyorum? Ben şunu koyuyorum ikinci sıraya. Evet. Evet. İşte bu. Yani benim ikinci sıramda şu var abi. Bak şaka yapmıyorum, ciddiyim. Duyduğum anda mutlu oluyorum şu. Ne sevdalar yaşadım. Çok güzel. Bir de tamam aşkım, İbrahim Tatlıses'in tamam aşkım. Bu da çok güzeldir. Var mı Türkçe'de?
0: Kıraç yıllar sonra.
1: Of be.
0: Çok güzel bir giriş.
1: Hakikaten
0: ya.
1: Hakikaten çok güzeldir ya. Yıllar sonra. Şevval'cim bravo.
0: Teşekkür ediyorum.
1: İki dinleyicimizi alalım da canlı yayında onlarla beraber şey yapalım bunu. İki
0: dinleyici.
1: Karaoke değil de yani onlardan fikir alsak böyle. Şunu aç bunu aç ya da tepkilerini canlı yayında duysak. Canlı yayına kimi bağlayalım? Kimi var mı?

0: Beni al diyen var mı? Yayını beni al, beraber şey yapalım. Dörtlü burada konuşalım. Evet, hazırsanız en çok gelenlerden birini veriyorum efendim. Evet, bu da gerçekten Türk rock müziğinin nadide eserlerinden bir tanesidir. Girişi efsanedir. Aksini söyleyin de alnını kaşlarım. Şu. Bu çok hakikaten ciğerimizi dağlayan bir
1: mahveder
0: melodidir. Babam gibi.

Evet, mavi filmin girişi çok güzeldir ya. Evet. Aynı fikirdeyim, açıyorum. Bu şarkının introsu müthiştir abi, bak. Baksana. Şevo'cum ben buradan arayacağım. Dur, ben buradan arayacağım. Tamam. Ya da ara ara sen oradan ara ya. Tamam. Sen oradan. Evet, girişi şahane olan, duyar duymaz bizi mutlu eden ya da şaşırtan ya da wow dedirten Türkçe şarkılara bakıyoruz.

0: Peki. Mahallenin muhtarları dizi müziği. Girdiği an mutlu oluyorum efendim. Müslüm Gürses kısmetim kapanmış. Bakalım efendim, hemen bakalım. Müslüm Gürses'in kısmetim kapanmış şarkısı. Ben bilmiyorum. Cahilliğimi verin. Hemen bir açayım şuradan. Gerçekten dediğiniz kadar var mı? Açtım. Müthiş, hatırladım, hatırladım. Hatırladım. Burak mı geldi? Doğru mu? Burak,
1: evet,
0: orada mısın?
1: Doğrudur. Tamam. Buradayım Fatih Bey.
0: Burak şimdi orada kal lütfen. Yanında biri daha geliyor. Bu şarkıyı biliyor muydun, Müslüm Baba'nın bu şarkısını?
1: Biliyorum.
0: Kaç puan veriyorsun 10 üzerinden girişine?
1: 8.
0: Ben de abi 8 veririm vallahi. Bak. Mesela bunun bir senfonik halini düşünsene Burak şimdi böyle. Roy roy. Roy
1: çok
0: roy roy.
1: Güzel olur hem de. Böyle abi, arkadan müthiş. Çellolar, viyolalar falan.
0: Senin çellolarını yerim ben. Çellolar, bellolar. Doğru diyor valla. Uçar böyle, uçturur tabii. Peki başka ne varmış? Hemen bakayım. Senin var mı böyle Türkçe girişi güzel dediğin?
1: Vallahi alarmayı yazdım ben sana yabancı.
0: Alarma yabancı da olur. Bravo, doğru ama Türkçe var mı?
1: Yetişemedim Türkçe'ye açıkçası. Düşünüyordum.
0: Tamam, bir bulamadım. Bir düşünüver o zaman canım Burak. Sen bir düşün, ben bir tane açayım hemen şuradan dinleyicilerimizin yazdıklarından. Dönence'yi finale bırakıyorum kıymetli dinleyiciler. Dönence finalde. Dönence finalde.
1: Babadan gittik ama Sevda Yüklü Kervanlar da fena değildir.
0: Güzel. Çok iyi tercih. Çok iyi tercih. Çok iyi tercih. Veriyorum, yine babadan vereyim o zaman.
1: Olur. Severiz.
0: Çok iyidir. Ulan Burak, durdun turnayı gözüne vurdun.
1: Ya çok neresi Fatih Bey ya?
0: Bakacağız, ona bakacağız. Finalde bakacağız. Bir de Timuçin Esen, yani Müslüm filminde Timuçin Esen'in okuduğu versiyonun girişi de çok iyidir. Tabii daha güncel sound, güncel enstrümanlar, güncel kayıt olunca işin rengi değişiyor. Bir de onu vereyim, onun girişi de çok iyi.
1: O da iyi evet.
0: Baksana. Bak.
1: Bu da başlıyor. Bunu dinlediğimde de çok yükselmiştim o anı.
0: Müthiş. Abdullah geldi yanına bir de. Abdullah Beyciğim merhaba.
2: Alo, merhabalar efendim.
0: Merhabalar efendim. Girişi güzel olan şarkı Abdullah var mı? Aklında bir tane.
2: Abi yazdıydım az önce. Bir kadın çizeceksin.
0: O da çok iyidir evet. Dur bir dakika. Bir kadın evet, çizeceksin. Bir, bak giriş hakikaten bunun da girişi efsanedir ya. Çok.
2: Şuna baksana abi.
0: Ya bir şey geliyor yani. Birazdan evet. Öttüreceğim diyor yani bir şey. Peki. Bir tane daha açayım hemen ben size. Hazır mısınız babalar? Puan alacağım sizden.
1: Dinleyicilerimiz gönder gelsin Fatih Bey. Evet.
0: Girişi efsane şarkılardan biri. Puan alacağım. 3, 2, 1. Ne bu Burak?
1: Fark var.
0: Bravo, doğru. Kaç veriyorsun?
1: 9 veririm fark bana.
0: Tam tüccar gibi değil mi? Kaça satıyorsun? 9 vereyim. Abdullah kaç veriyorsun?
2: 7 veririm abi buna.
0: Niye puan kırdın?
2: Çok fazla dinlemiyorum cezayı o yüzden.
0: Oğlum dinlemiyorum ayrı, güzel ayrı. Güzel değil mi ya? Bence çok güzeldi ya. 7 verdi adam.
2: Ben yerli plaka daha güzel olabilir.
0: Bakalım yerli plakaya bir de bakalım hemen. Yerli plakaya bakalım. Evet. Yerli plaka. Veriyorum efendim. Yok ya yerli.
1: Çok sönük kaldı. Pardon.
0: Sönük kaldı abi. Evet. Üstüme iyilik diye giriyor değil mi bunda? Üstüme iyilik, sağlık, dostlar, ceza, rap yapar. Çok kötü dostlar. Evet, biraz sönük kaldı. Biraz sönük kaldı. Peki dinleyicilerimizden başka ne gelmiş? Oo, hazırsanız veriyorum.

0: Birinin kedisi ötüyor arkada.
1: Benim kedim ötüyor.
0: Kedinizi sessize alır mısınız efendim lütfen rica etse? Geliyor mesela, şuna bir puan verin. Burak kaç veriyorsun?
1: 8,5.
0: Abdullah kaç veriyorsun?
2: 8 veriyorum ben de.
0: Ben de vallahi buna 8 veririm.
3: Ben de 8 verdim.
0: 8 verilir abi. Evet. Burak 8,5 verdi adam. Var mı başka? Abdullah bir tane daha öner. Girişi güzel şarkılar.
2: Aklımda şu an hiç.
0: Burak sende var mı?
1: Biraz zorlayacağım da.
0: Tamam. Ha bak bir tane daha geldi. Hazırsanız vereyim ben onu. Ya oğlum şu kediye mamamı veriyorum. Kumunu mu değiştiriyorum?
1: Mamasını verdim. Kumunu temizledim. Suyunu verdim. O yaş mama delisi şu an. Yaş mama bekliyor. Onu
0: bence o baba ben de konuşayım miyavlaması oğlum. Niye ya? Baba ben
1: vereyim
0: de.
1: Vereyim mi? Konuşur Fatih'ciğim.
0: Ver ver ver ver konuşalım. Ver konuşalım ver. Miyav. Miyav. Miyav.
1: Sustun Fenik. Ne oldu?
0: Miyav.
1: Oğlum ulusal radyoda rezil ettin adamı ya.
0: Bir açsana hoparlörü aç hoparlörü.
1: Gel.
0: Hoparlörü aç.
1: Ne istiyorsun?
0: Hoparlörü aç hoparlörü.
1: Hoparlörde.
0: Dur bakayım tepki verecek mi? Yok mu vermiyor mu tepki vermiyor mu?
1: Yok yok.
0: Şımarık kediler de böyle abi. Kediler de böyle.
1: Abi 3 tane var bir de bende.
0: Biri mi ötüyor diğerleri sessiz de galiba. Ötüyor.
1: Diğerleri sadece dolaşır.
0: Peki. Geldi mi aklına Abdullah?
2: Pilli bebekten bak.
0: Ay. Ya bu da var ya tıraş tıraş şarkı. Pilli bebekten bak. Açalım. Açalım. Evet bak. Şarkıyı bilmiyorum bu arada da o yüzden şey yaptım. veriyorum efendim.
1: Bak bu iyi. Ama 7 abi.
0: Burak kaç veriyorsan ben de onu vereceğim.
1: 7.
0: Şevo kaç veriyorsun?
3: 10 veriyorum.
0: Abart. Bir de bayıl istersen Lamia.
1: Babaya 10 vermedin Şeval.
0: Babaya 10 vermedin arkadaşlar. Müslüme 10 vermedin ya.
3: Ama ben rockçıyım.
0: Yok önce abarttınız şu anda. Ben size rock müzik olarak giriş efsanelerden birini vereyim mi? Abdullah Çev hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Evet. O kadar hazır değil ki yani. Hazırım abi. Ver abi dinliyorum ben yemek hazırlıyorum.
1: Ver abi gelsin gönder gelsin.
0: Gönderiyorum geliyor bekleyin. Evet abi bak şu işte ya asıl giriş budur ya. Bu beğendiniz mi? Dur. Niye girmedi bu?
1: Sessizlik çığlığı.
0: Ha geliyor.
1: Dağlayacağın içimizi.
0: Geliyor.

0: Kaç veriyorsun Burak?
1: Bu güncel bir versiyonu. Bunun eskisi daha güzel.
0: Evet, doğru.
1: Güncel olduğu için 8 hak eder. Barış abinin eski versiyonu 9,5 alır.
0: Abdullah kaç veriyorsun?
2: Abi ben 10 veriyorum buna.
0: Buna ben de 10 veririm. Bizim teknik müdür Selahattin var ya.
1: Evet.
0: Onun bir önerisi var, açıyorum. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Mesaj atmış, bunu da puanlatır mısın dinleyicilere diye. Selahattin'e göre girişi efsane olan şarkılardan biri buymuş efendim.

0: Abdullah kaç veriyorsun?
1: Abi insanı gülümsetti bu şimdi. Bence de 10 olur bu.
0: Kaç?
1: 10 10.
0: 10. 9 versen zaten aşireti salardım üstüne, onu söyle. Burak kaç veriyorsun?
2: 10 abi.
0: 10 bence de 10. Şevval?
3: 10 verdim.
0: Ona göre. Abdullah teşekkür ederiz kardeşim, şahaneydin.
1: Teşekkürler abi.
0: Burak'cığım öperiz yanaklarından.
2: Fatih'cim bir tişörtüm vardı ya.
0: Gönderdik.
2: Teşekkür ettim.
0: Rica ederiz. Burak ve Abdullah akşam oluyoruz. Abdullah bir şey söylüyordun.
1: Sağ olun efendim dedim, sadece bir şey söylemedim abi.
0: Yok oğlum bir şey söylüyordun bana, bir şey dedin orada. Duydum çünkü. Yok.
1: Vallahi bir şey demedim.
0: Abi bana da yok mu dedin ya, duydum ya.
1: Olur abi, bana da yok mu abi?
0: Gönderdik gönderdik. Hadi
2: çok
0: görüşürüz.
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Oğlum kulağımdaki kulaklık 100 bin dolar. Şimdi ne konuşsam duyuyorum onu ben. Haluk Levent'in Elfida. Senden çok var da var diyor mesela.
3: Elfida müthiş.
0: Evet, senden çok var. Abi kesinlikle aynı fikirdeyim ya. Senden çok var. İnanılmaz güzel bir introsu var onun ya. Kıymeti bilinmeyen şarkılardan.
3: Evet.
0: Vallahi billahi ya. Dur açıyorum onu. Bak çok güzeldir bunun girişi be. He?
3: Müthiştir vallahi.
0: Haydi.

0: Temiz.
1: Devamlı getiriyordum içimden iki sesi
0: Peki dur bakayım, dur bakayım. Girişi güzel olan şarkılar. Duman senden daha güzel. Aa. Yani. Ne var Allah aşkına aa diyor. Ne var girişte?
1: Çok güzel.
0: Bir tane kick var ya.
1: Gaza bum, getiriyor insanı.
0: Bum bum bum yapıyor. Başka bir şey yaptığı yok yani. Bum bum bum bum bum.
1: Onun o zaman şey çok güzel. Gezdin tozdun aman.
0: Susar mısın artık? Ben size açayım mı girişine bayıldığım şarkılardan birini? Bak girişine hastayım, bayılırım, çok severim. İşte bu şarkı bu bence. Hadi oğlum. Bak yine... Yine kastı doldu. Ben de buna bayılıyorum. Bu arada şarkı, bu şarkı 7 dakika. 7 dakika 10 saniye. Girişimden...

0: Aslında ben sizi mini turntable'ıma getirip 20-22 arası canlı müzik yapmayayım mı ya? Burada. Bir ara hatırlatın da size öyle bir canlı şov yapayım efendim. Alem Efem'in Instagram'ından da canlı yayın açarız.
1: Müthiş
0: stüdyoyu
1: olur.
0: Da izlersiniz buradan nasıl çalıyoruz falan. Size bir remix gecesi yapmayalım efendim. Vallahi bak. Benden. Çok güzeldir bunun girişi. Ben çok severim. Var mı önerin?
1: İsmail YK şekerim.
0: Burak olsaydı da puanla soraydı kesin. Dur bakayım şekerim. İsmail YK şekerim. Girişi çok güzel çok şarkılardan iyi. Biriymiş.
2: Of.
0: Ben yapmadım bu arada. İsmail YK yaptı. Of bu ne ya.
1: Devamı of. Çok iyiydi ama.
0: Hadi devamına da bakalım.
2: Of.

0: Ulan bundan jingle yapalım ya.
1: Yapalım.
0: Hafta içi her gün dinle. Sizden sen hani rockçıydın?
2: Elektro gitarı duydun mu?
0: Aa.

0: Ya bir şarkısı vardı İsmail Yakan, içinde böyle rap söylüyordu. Ben buralara
1: gidiyorum.
0: O muydu? O muydu değil mi?
1: Evet. Bombabomba.com.
0: Bombabomba. Aktım ne da. Güzel oldu. Amanını yavrum ne güzel vurdu. Bende de gittim, sende de kaldım. Oo amanın ne güzel yavru. Aa ben yine kaldım. Amanını vurdum, sonuna kaldım. Evet. Nerede? Şu mu? Herhalde bu şarkı olması.

0: Oğlum şarkı hipnoz ediyor ya. Vallahi billahi hipnoz. Kaldık bak dinledik. Teşekkür ederiz İsmail.
1: Bu şarkıyla öyle bir anım var ki.
0: Anlatma. Çok tehlikeli olduğunu çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Normenler mekanı sahibi.
1: Aa,
0: neymiş
1: güzel.
0: Bu şarkıyla anın hatıra? Anlatılabilecek bir şey mi?
1: Sevdiğim çocuğa 7 yaşındayız. Camdan dinletiyordum açık böyle 90-60-90.
0: Ne güzel de yanarım. Anam. Öyle mi?
1: Evet.
0: Dur bakayım. Girişi efsane şarkılardan biri. Aha bir tane geldi. Hatayım ben size hemen şöyle. Evet. Şu şarkının girişi çok güzeldir diyor. Zaten bu şarkı milyonlarca rapçi doğurdu. Şimdi şarkının girişinden anlayacaksınız efendim. Sample'dan. Şu şarkının sample'ın Allah cezasını versin. Bunu üretenin de, bunu yapan ses mühendisinin de, aranjörünün de sample'dan bahsediyorum bu arada. Şimdi beyefendi Türkçesini yaptı ama bu sample aslında Move Your Body'nin sample'dır bu. Bunu biliyorsunuz. Ya şimdi devamı. Bu hepimizin sevdiği bir şarkı. Ya şimdi geliyor. Var ya arkada. Matruşka gibi ya. Bu sample'ın içinden milyonlarca rapçi çıktı. Aslında Move Your Body'nin, onu da vereyim ben size hemen şöyle. Evet. Bu şarkının, yani şu sample'ı üretenin de gerçekten yani

0: Tuh, Allah cezanızı vermesin. Müziği ne hale getirdiniz be? Evet, çok güzel. Araya gidelim, dönüşe devam edelim. Girişe efsane şarkılar. Bugünün mevzusu oldu. İkinci biliyorsun tam mevzusu oldu
1: tam
0: da.
1: Tam oldu.
0: Evet, önerilerinizi lütfen yazın. 536-901-8902 geliyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1. Adile Sultan Ev Yemekleri.
8: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
7: Bursan Next.
9: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
10: Reklam.
11: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
12: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
13: Abi sana bir şey söyleyebilir miyim?
14: Tabii kardeşim.
13: Neye şaşırdınız muhabbeti vardı ya.
14: Ne zaman vardı?
13: Şaşırdığınız şey. Biraz önce.
14: Neye şaşır?
15: Bilmediklerimizi sorduk.
13: Evet, yanlış bildiklerimiz. Yanlış evet. Bildiklerimiz. Evet.
14: Ya başka radyo programı dinleyip bana bağlanıyorsunuz oğlum ya.
13: Yanlış bildikleriniz. Abi muzu ne taraftan açıyorsun?
14: Muzu nereden açıyorum? Nereden yiyeceksem oradan açıyorum. Üstten açıyorum. Uzun olan bölüm var ya, uzun bir şey. Bir uzun,
13: evet.
14: Oradan açıyorum.
13: Yanlış açıyorsun. Ben maymun belgeseli izlerken gördüm. Bütün maymunlar diğer taraftan açıyor.
14: Tadı değişiyor mu? Asıl önemli olan tadı nasıl?
13: Abi değişiyor çünkü öbür taraftan açtığında eziliyor ya.
14: Ha.
13: Ağzına bebek maması gibi bir tat bırakıyor.
12: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Girişi şahane şarkılar. Mor Ötesi Bir Derdim Var çok geldi. Adil ve Cem. Nazan Öncel Erkekler de Yanar. O gün Sanlı Soy ya da Senli Soy. Adamın doğrusu ne bilmiyorum. Şanlı Soy ya da belki bilmiyorum.

0: O gün Sanlısoy pencere. Pentagram 1. Müslüm Gürses yıllar utansın. Kara bulutları kaldır aradanın da girişi güzel diyor. O kadar çok dörence geldi ki, evet arkadaşlar, dörence de var. Onu biliyoruz, dörence yani zirvedir tabii, dörence zirve. Tarkan kuzu kuzu niye vermiyorsun demiş. Sinirlenme ya, veririz. Evet, Nazan Öncel gidelim buralardan, girişi çok güzeldir. Gülşen be adam, belki üstümüzden bir kuş geçer de çok güzeldir diyor. Selen mi geldi? Selen merhaba.
1: Merhaba.
0: Yaş 7. Kaç, yaş kaç?
1: 32.
0: Kız 7 gibi geliyor.
1: Ya.
0: Vallahi bak. Selen'cim patoloji teknikeriymiş sevgili dinleyiciler kendisi. Giriş güzel şarkılar var mı kafanda bir tane?
1: İki tane var. Mesaj yazdım hatta, söyle, görmediniz.
0: Söyle bakayım.
1: Sıla'nın reveransı var. Çok seviyorum.
0: Bravo, dur bir dinleyelim. Sıla reveransın girişi hakikaten çok güzeldir. Veriyorum efendim. 3, 2, 1... Bravo kız, doğru tercih. Bravo. Evet, iki.
1: Barış Manço gibi gibi.
0: Gibi gibi, bravo. Gibi gibinin de girişi çok iyidir. Hep dönence geldi Barış abidir ama Barış Manço şarkının tamamının girişi çok güzeldir tabii yani. Evet. Baksana girişe bak. Selam, bravo, doğru. Çok güzel derken. Ben bir tane açabilir miyim Selen'cim? Bekle.
1: Tabii ki.
0: Mesela ben bu şarkının girişini duyduğum zaman aşırı mutlu oluyorum. Bakayım şarkıyı hatırlayacak mısınız efendim? Hatırladın mı ne olduğunu?
1: Yok, hatırlayamadım.
0: İnanamıyorum ya. Ya diğer telefon geliyor mu? Gelmiyor mu? Kapat, boş ver, boş ver. Selen bize yeter, gel gel. Boş ver, boş ver. Selen hatırlayamadım. Sen hatırladın mı Şevvacığım?
2: Tekrar alabilir miyim
0: hemen
2: abi?
0: Hemen veriyorum. Selen hala mı yok?
1: Yok.
0: Ya bu bilindik bir şeydir ya, bu bunu bilirsiniz ya.
2: Baş harfi ne?
0: O. Şarkının.
2: Şarkının mı adamın?
0: Şarkının, şarkının. Ha, o. Selen'ciğim biraz daha veriyorum. Biraz daha veriyorum, biraz daha.
1: Ankara Deniz'i
2: bildim.
0: Neymiş?
2: Oynayalım uşaklar.
0: Hayır. Bu kadar kolay bir tahmin. Oflu ile Bayburt olacaktı Selen'cim. Bilemediniz. Öyle bir hani dedi ki, bu muydu? Ha, bunu mu diyorsun? Ben şimdi bu şarkı duyunca niye mutlu oluyorum? Niye iyi hissettiriyor bana? Şundan dolayı, biz çocukken pikniğe giderken babam bunu açardı. Bayburt'un bir çayını. Tamam, çalmayacağım, merak etme. Korktular.
1: Çalın çalın oynuyorduk biz annemle.
0: Anneciğin

0: Da size selamları ve ilet lütfen.
1: Aleyküm selam baş üstüne.
0: Bir tane daha açıyorum. Bekleyin, bekleyin. Evet. Bak. Bunu şaka yapmıyorum. Bu şarkının girişine ben bayılırım. Hazırsanız veriyorum.
2: Hazırız.
0: Bakayım tahmin edebilecek misiniz? Aynı zamanda bu şarkı benim bir tezim var, ona da uyuyor. Bir şarkıda davul veya zurna varsa o şarkının kötü olma ihtimali yok. Bu benim tezim.
1: Kimin şarkısı öğrenebilir miyiz?
0: Geliyor efendim, geliyor, bekleyin.

0: geldi ama gelmedi.
1: Geldi ama gelmedi mi?
0: Ben de seviyorum bunu.
1: Neymiş?
0: Yarinden ayrılanın bir şeyle... Bir
1: yarinden şey ayrılan kurt kapar. Yok mu Selen?
0: Ay biliyorum ama adını bilmiyorum.
1: Anneciğim biliyordur belki. Anneciğine bir sor bakayım anneciğine.
0: Dinleteyim mi ona da bir dakika?
1: Yanında mı? Ver bakayım bir.
0: Verdim.
1: Ver. Anneciğim.
2: Buyurun.
1: Anneciğim. Anneciğim. Ellerimden öpüyorum anneciğim.
2: Ömrün çok olsun.
1: Cümlemizin inşallah. Hayırlı olsun diye. Hayırlı bir ömür dileyelim de. Şimdi anneciğim size şu şarkıyı bir açayım. Bakayım siz biliyor musunuz anneciğim? Annem notaya girmeye çalışıyor.
2: Çünkü müzik kadını onun için biraz.
1: Aa, nasıl müzik kadını? Müzikle mi ilgilisin?
2: Nilfer Kadın Korosu'nda 15 sene.
1: Seni yerim ben ya, nasıl, ciddi misin?
2: Evet.
1: Şahane. Konser nerede peki? İstanbul'da mı? Nerede konser veriyorsunuz?
2: Yani Bursa'da sosyal amaçlı, yardım amaçlı konserler veriliyor.
1: Peki sesin güzelliği çocuklar. Evet. He? Sesinin güzelliği. İsminiz neydi?
2: Zümrüt.
1: Zümrüt Hanım, sesiniz de çok güzel, isminiz de çok güzel. Sizden bir şey rica edeceğim. Konseriniz buyurun. Olduğu zaman Şevval'e sesin güzelliği çocuklar. Ha? Sesinin güzelliği. İsminiz neydi?
2: Zümrüt.
1: Zümrüt Hanım, sesiniz de çok güzel, isminiz de çok güzel. Sizden bir şey rica edeceğim. Konseriniz buyurun. Olduğu zaman Şevval'e, Şevval numaranı paylaş Selen'le. Alabiliyor muyuz? Ücretli mi, ücretsiz mi?
2: Ya nasıl? Ücretsiz.
1: E kız, yardım topluyoruz demedim mi? Ücretsiz nasıl yardım topluyorsunuz?
2: Ama yardım bakın, karşı taraf yani dernek mesela şey yapıyor. Hı-hı. Ama şu an şeye gittik, Bulgaristan'a gittik mesela. Hı-hı. Orada devlet hastanesi yapılıyormuş. Hı-hı. Oradakiler bilet sattı. Biz sadece ücretsiz kendimiz gönüllü olarak gittik, onlara yardım konser.
1: Şahanesin be. Dur, duyuruyu bir daha yapalım. 28 Haziran'da değil mi?
2: Evet.
1: Nerede?
2: Haziran'da.
1: Nerede? Merinos. Hı-hı. Kız detay versene, bir burada dinleyici toplamaya çalışıyorum oraya.
2: Detayını size atayım ben.
1: Tamam, at detayını bize, biz de buradan yarın duyuralım. Bugün artık yayın bitiyor da yarın duyuralım,
2: evet,
1: olur mu?
2: Evet, yarın duyururum. Tamam. Evet, tamam.
1: Şevacığım, tamam. Rica etsem Selen'le iletişime geçsin. Tamam. Ellerinizden öpüyorum. Şu çok şahane bir insansınız gerçekten.
2: Sağ olun, siz de öyle. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Akşar oluyoruz. Selen'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Görüşmek üzere. Hayırlı efendim.
0: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler Selen'ciğim. Hoşça kal. Bay bay.
0: Hoşça kalın.
1: Kısa bir ara geliyorum.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Bitir, uzatmadan bitir, garibiyet bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Erkek tıraş kiti deyince vatan.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: DS Damat.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
12: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
13: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
12: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
14: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
15: Hayır, yalan söylüyor. Devam etmiyor, sonunda geldik. Şu kadını uyarın ya. Yeter be kardeşim. Kıymetli dinleyiciler, TVS tutkunlarına özel peşinat artı 9 taksit fırsatını kaçırmayınız. TVS Jüpiter 125 şehir içi trafiğin en pratik, en konforlu çözümü. Modern tasarımı sürüş konforuyla günlük ulaşım deneyiminizi üst seviyeye çıkaracağını vaat ediyor. Ben aleti gördüm, ediyor. Alet güzel. Uğur Motorlu Araçlar güvencesiyle tüm showroomlarda ulaşabilirsiniz ürüne. Yenileyim, altını çizeyim daha doğrusu. Peşinat artı 9 taksit fırsatı var. Uğur Motorlu Araçlar'da, TVS Motosiklet'te bu avantajı kullanabilirsiniz efendim. Aydın Nazilli'ye, bütün Uğur Motorlu Araçlar çalışanlarına selam çakıl. Bugünkü programı hediye ederim onlara. Şevacığım sağ ol.
16: Siz sağ olun.
15: Biz ne yaptık efendim? Sizler yaptınız. Biz burada...
16: Çok güzeldi, çok eğlendik.
15: Biz burada geldik. Şovumuzu sunmaya çalıştık efendim. Şevval ağamla beraber...
16: oturduk kendimize.
15: Oturduk kendimize, program yaptık. İnşallah eğlenmişsinizdir, keyfiniz yerindedir. Veda ediyorum ama şunu hatırlatayım. Android ve web sitemizde Alem Portal devrede. Bir bakın, bir inceleyin bakalım. Oradaki şarkılara ekip çok uzun, 2-2,5 ay kadar yoğun çalıştı ve şarkılar ortaya çıktı. Daha içini güncelleyeceğiz, içine bir şeyler yapacağız.

0: doğrusu bizim laboratuvarımız birazcık. Alem Portal'a bir bakın, bir göz atın. iOS'a henüz gelmedi. Biz bugün gelir diye düşündük. Gelmedi, inşallah yarın iOS kullanıcılarına da gelir. Yanacıklarınızdan öpüyorum. Ben gidiyorum. Yarın sabah tekrar burada olmak için şimdi aranızdan ayrılıyorum. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Doğada ne varsa
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Kia'lı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için babalar.

0: makinesi deyince vatan.
1: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Saat 20. Bu bir reklamdır.
6: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
6: Ama?

0: Sabahlar.
1: Bu bir reklamdır.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Vurdu ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde. Reklam.

0: Gülşen. Besteci, söz yazarı, şarkıcı. İlk albüm 1996. 9 albüm, onlarca single ve düet. Türkiye'de en çok dinlenen isimlerden biri.
1: Alem Efendi.
0: Şimdi.

Merhaba, ben Emre Altu. Bile bile radisi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin, sensiz ben derim. Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan...

ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa, saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz. Komple, komple, komple, bitiz. Komple, komple, komple, kritiz. Komple, komple, komple, tikiz.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal ve Serdar yayında başlar. Tarih 18 Haziran. Yıl 2026, günlerden Perşembe. Mevzu başlar.

0: Pakistan.
1: Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz sevgili dinleyenler. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz. Şuradan şöyle. Yayın yeşil gözlülere gelebilir mi demiş efendim. Vay. Diğer gözlülerden erken davrandın. Yani yeşil gözlüler, mavi gözlülerden falan erken davrandın. Genelde böyle gözleri mavi yeşil olanlar falan şey diyorlar mesela. Benim gözüm renkli. Ne renk? İşte mavi yeşil falan. Kahverengi renk değil zaten. Evet. Bir bak bakayım Adem, yeşil gözlülere gelebiliyor mu kardeşim benim? Bak bakayım bir. Hadi sana zahmet.

Hanımlar beyler. Tamamdır, yeşil gözlülere gelebiliyormuş. Yeşil gözlülere gelebiliyormuş sevgili dinleyenler. Oğlum özellikle kızım sizinle tanışmayı çok istiyor. Dün akşam Türk Medya Güvenliği'ne kadar geldik, size ulaşamadık. Abim yazarsanız şayet hani bizim burada olduğumuz günlerde hiç sıkıntı yok. Baş tacısınız ama dün akşam neydi dün? Çarşamba. Merkez stüdyoda değildim ben. Hani her şirketsel sırrımızı da söylemeyelim size. Şuradaydık buradaydık diye ama pazartesi ve salı günü bir aksilik olmazsa merkez stüdyoda olacağım. Bilginiz olsun. Bir aksilik olmazsa. Yine de lütfen Adem'e ya da Hüseyin'e ya da işte birimize ulaşın. Yani birimize. Üzülüyorum çünkü böyle görüşemediğimiz zaman. Vallahi üzülüyorum bak. Hani şeye kadar gelmişsiniz. Güvenliğe kadar gelmişsiniz abi. Vallahi çok üzgünüm, çok özür dilerim.

Evet, yayın yeşil gözlülere geldi sevgili dinleyenlerim. Yeşil göz de az bulunuyor değil mi? Zaten herkes mavi gözlü. Herkes. Ben hiç mesela yeşili çok nadir görüyorum. Muhabbeti de nadir. Mesela işte filancanın gözü renkli. Ne renk? Mavi. Falanca benim gözlerim renkli. Ne renk? Mavi filan. Yeşil. Bir de böyle bir de şey diyenler var mesela. Aa böyle evde mavi dışarı çıkınca yeşil oluyor benim gözüm. Ya aman cim ya. Ne, aman ya. Nerede? Al bu da yeşil gözlülere gelsin programlarda. Tamam mıyız? Yeşil gözlü var mı içimizde? 0536-901-8902 536-901-8902 Yeşil gözlü var mı içimizde?

Yeah. Bizim komşunun gözleri. Ya ne de komşunun gözünün rengini abiciğim. Sen gözü yeşil var mı dedim. Sevgilimin gözü yeşil diyen var filan. Abi bana sevginizle hava atmayın ne olur ya. Lütfen. Lütfen ya. Benim göz rengim güneşte açılıyor, sayılır mı demiş. Hayır, sayılmaz.

kız arkadaşım. Yaprak yeşili hem de demiş efendim. Ciddi misin? Yaprak yeşili. Kurbağa yeşilini severim. O da bir arabada. Bir arabada yani. Benim yeşil mavi karışımı. Babam yeşil gözlü, ben yeşil gözlü olamadım. Yemyeşil gözüm. Normalde de bir şey sorsak 40 tane fotoğraf atarsınız. Yeşil gözlülere bir yazı yazmış. Benimki yeşil, benimki yeşil, benimki yeşil. Milli takım tişörtü geldi, yakışmış mı? Abi Instagram'dan gönder bakayım. Yakışmaz mı ya? Güle güle giy.

0: Bir de şey diyorlar ya, bu mavi gözlüler için mi? Şey diyor, ay nazarı çok değiyor onların falan. Ya Allah Allah. O zaman şöyle bir şey yapalım sevgili dinleyenler. Uğursuzluk getirdiğine ya da size uğur şans getirdiğine inandığınız hareketler, şeyler, eşyalar, onlar bunlar. İçimizdeki en böyle garip, vay be bu da olur mu dedirtenlere Sarıyer Kola'dan canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hedaya. Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. 0536 901-8902 0536-901-8902 Size uğursuzluk getirdiğine inandığınız ya da tam tersi uğur getirdiğine inandığınız eşyalar, hareketler, davranışlar, işte onlar bunlar falanlar filanlar, aklınıza ne geliyorsa 0536-901-8902 0536-901-8902 buyurun yazın bakalım.
1: Serdar yayında.
0: Muhabbete gelmiş gibi değil mi?
2: Serdar Gökalp.
0: Yürü be.

Allah rahmet eylesin. Ne güzel söylemiş değil mi? Yanlışlıkla ben WhatsApp'ı kapattım da sevgili dinleyenler. Ve açamıyorum da, öyle de bir şey var şu anda. Bildiğim açamıyorum niyeyse. Dur bakayım şuradan.

Evet, size şanssızlık getiren ya da şans getiren hareketler, eşyalar falanlar filanlar, onlara bakıyoruz. Kontağı 3 kere açar kapatırım. Sebep anahtarlı araba galiba. Ondan. Hurma çekirdeği. Evet. Dört senedir evliyim. Eşim ne zaman yanımdaysa uğur getirdi ya. Bunu da abi, bunu da hanımcılığa bağlamayın. Gözünü seveyim ya. Ne olursunuz ya. Vallahi billahi ya. Tamam, en çok sen seviyorsun ya. Tamam ya. Tamam, en çok sen seviyorsun. Vallahi. Vallahi en çok sen seviyorsun ya. Tamam, ben şahidim yani. Çok yorgunum dünya. Buyurun yeşil. Kapadokya'dan selamlar. Bakayım. Ablam yeşil değil ki senin gözün. Sende mi sıkıntı, bende mi sıkıntı güzel ablam? Bu yeşil değil ki bu ya. Yani kırık çatlak eşyayı hemen atarım. Uğursuzluk bereketsizlik getirir. Öyle mi? Şimdi bana da tik yüklüyorsunuz biliyor musun şu an? Yani şimdi eve gidip çatlak eşya arayacağım. Sabah işe giderken tüm trafik ışıkları yeşil denk geldiğinde o gün muhteşem geçer demiş efendim. Yakın bir akrabayla paylaşılan sevindirici bir haberin kısa zamanda kötü bir sonuca dönüşmesi. Öyle mi harbiden? Birine söylüyorsun ve kötüye mi dönüşüyor? Nasıl Adams ailesi gibi? Öyle aile mi olur ya? Vallahi.

0: Çalıyor mu? Bakayım. Evet, çalıyor.
1: Efendim.
0: Alo. Alo.
1: Efendim.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Alem FM. Serdar Gökalp.
1: Aa, buyurun Serdar Bey.
0: Siz buyurun efendim. Siz mesaj yazmışsınız bana.
1: Ya çok benim şu an şehirler arası yoldayız da.
0: Kimle
1: hoparlörü almıştım.
0: Kimle gidiyorsunuz?
1: Eşimle beraber.
0: Anladım. Yakın bir akrabayla paylaşılan sevindirici bir haberin kısa zamanda kötü bir sonuca dönüşüyor. Bu kesin eşinin tarafından akrabalardır bunlar.
1: Yok, tamamen kendi tarafımdan. Kısaca özet geçeyim isterseniz.
0: Tabii
1: vaktinizi
0: ki.
1: Almayayım.
0: Yo estağfurullah.
1: Ben 7 senelik işsizliğimin ardından sektör değiştirdim. İş güvenliği uzmanı oldum.
0: Tamam.
1: İzmir'de ikamet ediyoruz.
0: Tamam.
1: Ve tersanede işe girdim.
0: Evet.
1: Geçen hafta dayımın kızının düğünü vardı, oraya gittiğimizde.
0: Tamam.
1: Sohbet esnasında çalışıyor musun dediler. Evet çalışıyorum dedim. Nerede dediler, söyledim. Bugün çıkışım verildi, öyle söyleyeyim size.
0: Dayının kızı direkt telefon açıp sana uygunsuz bir şey demiş ama bu var ya bu. Bundan önceki iş yerinden şöyle oldu böyle oldu falan demiş olmasın?
1: Yok, mümkünatı yok, tanımıyorlar. Bir anda bir iş yerinde olumsuzluk oldu. O yüzden iş akdime son verildi.
0: Aman bizim radyoya bağlandığını falan söyleme onlara.
1: Tamam söyleme.
0: Tamam mı? Söyleme. Söylemeyeceğine tamam. Söz ver, sana tişört göndereyim.
1: Söz veriyorum Serdar Bey. Anladım. Söylemeyeceğim.
0: Eğer bak söylerse inşallah tişört kargoda kaybolsun inşallah.
1: Kaybolmasın lütfen Serdar Bey.
0: Tamam. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü armağan ediyorum efendim
1: çok
0: size.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. Nereye gidiyorsunuz bu arada?
1: Manisa'daydık arkadaşlarımızın yanında. Şimdi evimize doğru, İzmir'e doğru yolculuktayız.
0: İzmir'den Manisa'ya arkadaşla buluşulmaya gidiyor. Vay be. Vallahi
1: evet,
0: sosyal hayatınıza hayran oldum biliyor musunuz?
1: Ya eşim İstanbul'daydı normalde. Biz evlendikten sonra İzmir'e yerleştik. Daha çok aktif hayat yaşayabilmek adına daha mantıklı geldi buraya yerleşmek. Yani dediğiniz gibi Manisa'ya gidebiliyoruz, Aydın'a gidebiliyoruz arkadaşlarımızla buluşmaya. Keyifli bir vakit oluyor bizim için.
0: Beni de nereye çağırsalar yayın var ablam ya. Ben de hiç yani. Valla ben de hiç yani.
1: Evet.
0: İyi, hadi iyi yolculuklar diliyorum efendim. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi
0: teşekkür
1: akşamlar.
0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bayılıyorum böyle sosyal insanlara. Neredesiniz? Arkadaşlarla takıldık. Geçiyoruz falan. Neredesiniz? İşte yürüyüşe çıktım. Neredesiniz? Şuradayım. Neredesiniz? Buradayım. Neredesiniz? Şu falan. Ama çok... Vallahi bayılıyorum. İki haftadır video çekeceğim. Hafta sonu devamlı iş çıkıyor.

Vallahi yayında bile 50 kere dile getirdim yani. Şu 10 tane soru çıkartacağız. Hani özellikle internette sorulan sorular. İşte şakaları nasıl yapıyorsun? İşte bir utanmıyor musun filan? Onlara cevap vereceğim. 10 tane soru çıkarttık. 2 haftadır çekemiyorum. Üzülüyorum. Galiba bu hafta da çekemeyeceğiz. Yani galiba. Yok anam, bir hafta sonu var. Ne yapayım ben şimdi? Kızlarla mı gezeyim? Kendime mi ayırayım? Yani. Ne bileyim, uyuyayım mı? Ne yapayım?

Beyaz çorap giyince işlerim rast gideceğini düşünüyorum. Çoraplarımın %95'i beyaz. Beyaz çorap giyince işlerin rast gideceğini. Oluyor mu peki? Ya bana vallahi bak, ben bugünkü konu beni galiba şey yapma, hiç açmadı beni. Ben şimdi bana yeni tikler yükleniyor. Eve gidip bütün kırıkları atacağım. Siyah çorapları atacağım. Beyaz kalacak. Kendimi de beyaz çorapla düşünemiyorum ben. Bak vallahi gerçekten düşünemedim. Üzerimdeki kıyafetin aynısını bir başkasında görürsem uğursuzluk getirdiğine inanırım. Gider hemen değiştiririm. Bu bir kadın için en olmaması gereken bir şeydir ve özel bir gündeyse. Hani böyle düğün, dernek, yemek falan filan. Mesela beyaz bir elbise giy. Aynı olmasına gerek yok. Rengi aynı olsun, kadın için o gün bitti yani, cehennem yani. Düşün mesela, beyaz bir elbise giydin, gittin. Senden başka beyaz elbise giymiş kadın var mesela, değil mi? Piu, o gece bitmez. O kadının yanındaki erkeğe de zulüm olur. Bütün her şey öyle olur yani. Mesela su iste, hayatım şu suyu verir misin falan. Üf, zaten canım sıkkın. Baksana şu da beyaz giymiş. 50 kere dedim sana gelmeyelim buraya diye. 50 kere dedim vallahi. Hayatım ne kadar güzelsin. Üf, zaten pişti olmuşum, şu da beyaz giymiş ya. Sen de bunu güzelsin güzelsin deyip durma. Nerem güzel, beyaz giymişim. Baksana bu da beyaz giymiş. Selam abi. Otobüste bir yer boşaldığında oturmadan elimle temizler gibi yapıp bir önceki kişinin kötü enerjisi varsa gitsin derim. Takıntı oldu bende. Ha, elinde değdirmiyorsun ama, bilir mi? Eli değdirmiyorsun. Yıldıray yazmış. Ne yazıyor? Bana uğursuzluk getiren hareketim, bir şey istediğim zaman alelacele yapmaya çalışırken de olmadığına karar verdim. Artık istediğim bir şey olursa düşünüp zamana yayıyorum, öyle yapıyorum. He. Acele mi sana şey getiriyor? Oğlum İstanbul'da yaşamıyorsun yüksek ihtimalle sen, Yıldıray yani. Sen bizim bayağı eski dinleyicisin de nerede yaşadığını şey yapamam şu an, hatırlayamadım. İstanbul'da yaşasan sincap gibi olursun vallahi. Onların hareketleri devamlı panik yani böyle. Hiç böyle sakin sincap gördünüz mü siz yani? Ya da sakin kemirgen gördünüz mü şöyle? Onlara böyle oraya koşuyor böyle. Vallahi onlar İstanbul insanı işte. Vakit yetmiyor çünkü. Bir yere gitsen trafiğe takılıyorsun. Başka bir yere gitsen başka bir şey oluyor. Oraya gitsen otobüs kaçıyor. Buraya gelsen vapur kalkıyor falan yani. Bak yemin ediyorum, platform oyunu gibi. Vallahi de billahi de Super Mario ya. Ciddi söylüyorum. Ciddiyim ya. Evet, dur bakayım şuradan. Babam pastanede çalışıyor. Nerede? Gitti mesaj ya. Vallahi mesaj gitti, nerede? Babam pastanede çalışıyor, mesajı nerede? Lan gözümün önünde mesaj gitti yemin ediyorum ya. Vallahi billahi ne yaptım ben bunu? WhatsApp'ta bir şey var yalnız, biliyor musun? Allah Allah. Babası pastanede çalışan, neredesin, mesajına ne oldu? Okurken gitti yemin ediyorum. Heh, buldum. Babam pastanede, Allah Allah, adamın mesajını okuyamıyorum ya. Ciddi söylüyorum, adamın bir sıkıntı var şeyde, WhatsApp'ta. Artık sistem de şey yapıyor. Babam pastanede çalışıyor. Tişört gönderirsen burada giyelim yazmış da. Onun için sistem bana göstermiyor herhalde. Ne yaptınız Adem? Tişört isteğini engelleyen bir sistem mi geliştirdiniz? Ne yaptınız oğlum? Ne yaptınız? İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sol gözüm uğursuz abi. Seyirmeye başladığı zaman kesin bir şey alır. Ölüm kalım kötü haber. Tövbe estağfurullah. Allah korusun. Öyle yazmış. Allah korusun, Allah korusun, Allah korusun. Üç kere demeyince yapıştırıyorsunuz bana. Bunu da siz istiyorsunuz. İnternette bana...

Ruh hastası diyorlar. Vallahi. Üç kere amin diyorum diye ruh hastası yazmışlar bana. Şu kadarcık öyle bir alışkanlığım yoktu. Sizin yüzünüzden oldu. Şimdi bana bu tiki yükleyenler yok, ortada yoklar. Ruh hastası ben oldum, görüyor musun? Olması da çok istediğim bir şeyi dillendirmem, en yakın arkadaşlarıma dahi olana dek anlatmam. Anlatınca olmuyor. Tam tersini yaşıyorum ya da öyle inanıyorum. Oluyor mu peki gerçekten? Oluyor mu yani? Galatasaraylıyım. Ne zaman maç için Galatasaray tişörtümü giysem rezalet sonuç oluyor demiş efendim. Yıllardır giymiyorsunuz galiba. Çırınk. Güldük geçtik, beni takım işlerine sokmayın. Güldük geçtik, tamam.

Mavi çiçekli bir elbisem var. Resmi giyinmem gereken bir gün unutup onu giydim. O gün felaketti. Zaten ardından yeni araba aldığım gün giydim. Arabanın ekranı bozuldu. Başka bir gün o elbiseyle düştüm. Aman bir daha giymem. Hala evde niye besliyorsunuz onu? He? Yani neden efendim? Çok teşekkür ederim. Forma geldi. Abi her gün aynı şeyi şakalaşıyoruz dinleyicilerle. Ya tamam, üstünde gönderen de var da şu zamana kadar 50 tane forma fotoğrafı aldıysam 45 tanesi kargo. Forma geldi Serdar, teşekkür ederim deyip kargo paketini fotoğraflayıp gönderiyorlar bana. Ya bir giyin, bir üstünüzde görelim be abicim. Yani bir giyin, bir üstünüzde görelim ya. Bir de Instagram'dan gönderin de bir hava atayım ya. Bana herkes şey yazıyor, bak bunu söyleyeyim. Kızmayın bana. Vallahi Instagram'da bu aralar bir şey var. Bana mesela formayı gönderdim. Giydik gönderdik. İşte çocuğun üstünde bakın gönderdik falan filan gibi mesajlar geliyor. Ben Instagram'da bazı mesajları göremiyorum. Bazılarını göremiyorum. Ya da telefon şakası isteklerinin arasında kayboluyor galiba. Bilemiyorum. Bir gönderen varsa üflesin bana burada. Tamam.

Bir dakika dur. Bana yine medyum göndermişler. Gündüz çok uğraştık da şey yapamadık, bulamadık sevgili dinleyenler. Bir vallahi çok uğraştık. Hani birkaç numara gönderildi bana ama yok yani ulaşamadık, aradım ve şeyde nasıl söyleyeyim işte çaldı çaldı, kimse açmadı falan filan. Gündüz dinlediyseniz şahit. Bunu aradım, bu meşgul ama. Değil mi? Evet. Baba gerçekten bu meşgul. Bak bu olabilir ha. Buna birazcık dur bakayım, bir vakit geçireyim. Birazdan ararım yine. Bana bir de hatırlasın, medyumu arayacaktın Serdar diye. Bu şu an aradım, meşgul bu.

0: uğurlu kalemim var.
1: Anladım.
0: Bir motorcu olarak bir dakika boşta çalıştırırım. Bana şans getirdiğini düşünürüm. İyi yıllar. İyi yıllar mı? İyi yıllar, severek dinliyoruz. Teşekkür ederim. Şey gibi oldu herhalde ya bu. Hani yılbaşına tam yarım saat kala. Ben bir 10 dakika kestireyim, uyandırırsınız beni. Dayı uyandırmamışlar dayı. Ya. İyi yıllar, severek dinliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Size de iyi yıllar. Ben ne zaman kendimi kötü hissetsem evimin içine kuş giriyor. Sonra korkudan üzüntümü unutup evde kuşla cebelleşiyorum.

Galatasaraylı mı abi, ne zaman forma giyip maçı izlesem kaybediyoruz. Ben de maçtan sonra giyiyorum demiş. Allah Allah. Kaybeden halimiz bu mu ya?

Bu radyoyu evime getirdiğimden beri gönlümden ne geçerse oldu demiş. Ne güzel abiciğim. Otobüs beklerken eğer uzun süre gelmezse taksi çağırırım, hemen gelir. Bu olması gereken aslında bu, ama tabii taksinin de hemen gelmesi ancak Türk dizilerinde oluyor. Kapıda bekliyor yani Türk dizilerinde. Kapıda hani kız ağlıyor ağlıyor çıkıyor. Taksiye ben biniyor gidiyor. Burada var ya Allah korusun yani, kanamalı yaran olsa taksi, abi değişim zamanı be. Vallahi değişim zamanı be falan. Bir işim tam olmadan kimseye haber vermiyorum. Sıfır araba almaya giderken bile eşime haber vermedim demiş. Genelde öyledir ama yani. Hani insanlar hep öyle der. Hani hep öyle der. Bir iş olmadan hiç kimseye söyleme falan diye. Bu niye karşı, gözü mü kalır, nazar mı kalır diye. Ha? Öyle mi olur? Kimi arayacaktınız? Midum'u arayacaktınız. Midum. Medium değil mi? Ha, medium. Dur arayacağım arayacağım. Tamam lütfen. Arayacağım arayacağım, merak etme. Kaçırır mıyım? Ama şu bir işi tam olmadan böyle şey haber vermeyenler valla bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi hiç bilmiyorum. Bizde mesela hiç öyle bir şans yok. Yani düşün, film çekiyorsun, kimseye haber vermiyorsun mesela. Düşün mesela radyo programı yapacaksın, kimseye haber vermeyeceksin mesela. Niye? Olmaz abi, kimseye haber, iş olmadan kimseye haber vermeyelim falan. Bu biraz şey, hani işten işe göre değişiyor galiba. Evet, sonra forma mesajına ben de güldüm, orijinal güldüm. Ne dedim ki efendim forma mesajı? Vallahi şey hatırlamıyorum. Ne dedim? Bir şey demişimdir herhalde de. Ne dedim bilmiyorum. Unuttum yani. Tam ben diyecektim abi. Bu Galatasaraylılar forma giydiği zaman sonuçlar kötü oluyormuş ya. Yıllardır giymiyorlar galiba diyecektim. Sen dedi. Evet. Giymeyen halimiz bu ya da yıllardır giymiyorlar demek ki yani. Demek ki yani. Suyumdan mıdır anlamadım bu işi. Yolda araç sollarken sinyal vermezsem uğursuzluk getiriyor.

0: Kara kedi önüme çıkarsa saçlarımı çekerim. Bunun bir hikayesi var mı? Hani kara kedi önüne çıkarsa üç kere saçını çekersin filan gibi bir şey var ya hani. Bunun dayandığı bir şey var mı? Neden böyle bir şey? Bunu bilen var mı içinizde? Acaba? Ben de bir işim olmazsa kimseye haber vermem. Olmazsa mı? Olunca mı? Olur olmaz. Hangisi?
1: Herkesi zalim, kendini alim hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idim.
0: Yeni sezonda inşallah bütün Galatasaraylılar forma giyinirdi. Sonuçlar kötü olur demiş efendim. Ben bu arada bak bundan sonra yapacağım şakalar için şunu. Ben Galatasaraylıyım, yapıştırmayın bana. Tamam inşallah hangi takım. Tamam sen şampiyon olsun. Sen şampiyon olsun inşallah da. Bize de değişiklik olur. Farkındaysan biz artık kutlamıyoruz da yani. Abi böğ gecesi niye yapmıyorsun? Moruk biraz erken geldiniz ya. Vallahi normalde programın sonuna doğru gelirsiniz siz. Ben de sizi gördüğümde hemen kaçarım. Daha bir saatten fazla var yayının bitmesine. Aman gözünü seveyim bak. Şu anda bir yere de gidemem. Ne olur yani. Ben çünkü korkuyorum sizden. Ben korkuyorum.

0: Medyumu arayacaktınız. Ta ya amma meraklısısınız vallahi billahi ya şu büyücülerin. Biliyorum ulaşamayacağız da onun için bari birazcık şöyle bir gitsin dedim ya. Al arıyorum, tamam bir dakika dur. Medyuma. Bir Serdar Ortaç dinletmediniz valla. Şunu ben yapsam, şarkıyı yarım kessem 40 tane insan kızar bana. Şarkıyı yarım kestin, bir şey yaptın, o yap. Bak Serdar Ortaç'ı dinleyemiyoruz şimdi medyumu arayacağız diye. Al arıyorum dur. Nerede? Ha, neymiş? Aşık etme, bağlama, geri getirme. Geri getirme. Geri getirme ne diyeyim mesela? Neyi ben bu şimdi bunu ne için arayayım ben? Aşık etme için arayayım. Aşık etmek için mi? Bağlama için arayayım ki iyi akşamlar, ben bağlama kursu için aramıştım diye. Bakayım. Direkt öyle makarayı koyvermeyelim canım. Öyle olunca dalga geçildiğini anlarlar öyle olunca. Dur bir arayayım bakayım. Ne diyor? Evet.
1: Alo.
0: Alo.
1: Efendim.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Çok özür dilerim, rahatsız ediyorum da.
1: Estağfurullah.
0: Numaranızı Instagram grubundan bir arkadaşım gönderdi abi benim. Yardımcı olabileceğinizi söyledi de abi.
1: Konu nedir?
0: Abi karımla aram çok kötü abi ya.
1: Yani. Efendim?
0: Karımla abi, sorun karımla ya.
1: Tamam, WhatsApp'tan bana şey yapın, şimdi elimde bir işlem var.
0: Abi
1: elimde.
0: Yani yardımcı olabilecek misiniz abi peki?
1: Konuyu kısaca özetleyin, elimden gelen bir şeyse yardımcı olabiliyorsam olurum zaten.
0: Abi aldatırken yakalandım bu yani.
1: Tamam ağlamayın. Güzel sonuçlar vereceğim size. Siz bana WhatsApp'a geçin.
0: Tamam abi, konuşamıyorum ya. Yok, tamam ben teşekkür ederim abi, sağ ol.
1: Bak WhatsApp'tan bana ne yap biliyor musun? Şimdi anlatmakta zorlanıyorsun ya. Evet. Kısaca bana özet geç. Ben sana uygun işlem önerisiyle seni mutlu edeceğim, tamam mı?
0: Abi baksana, eşyalarını topluyor gidiyor şu an yani. Ben alt kattayım. Şu an yapılacak bir şey var mıdır acaba ya?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Hemen halledilebilecek bir şey mi abi bu?
1: Tamam, elimden geleni de işi gücü bırakırız. Sen de ilgilenme, sıkıntı yok. WhatsApp'tan bana kısaca bir parada özetle. Bugün mü yaşandı, ne zaman yaşandı, bunları yaz bana.
0: Tamam abi. Üstümü giydim de hemen yazayım o zaman. Tamam.
1: Bekliyorum.
0: Tamam. Sağ olun.
1: Sağ
0: olun. Ya moruk bak. Benim başıma sarıyorsunuz bunları. Ondan sonra arıyorlar bak. Birazdan yazayım mı ben size? Abi teşekkürler, karımla barıştım diye. Yazın birazdan. Yalnız bir şey değil mi? Elimde iş var dedi. Vallahi çok merak ettim. Ne vardı acaba elinde ya? He? Acaba ne vardı elinde ya? Ya bana böyle şeylerle gelin abi. Allah aşkına yani. Ne olur. Bana böyle şeylerle gelin. Bak göndermiş beni. Aradım, ne güzel işte. WhatsApp'tan yaz diyor. Bana.

Abiler bir şey söyleyeceğim. Aklıma şimdi geldi şu anda. Tam WhatsApp'tan yazarken karım geldi. Karım da şu anda yanımda. Hocam yapabilecek bir şey var mı diye bir dinleyici ama yok bu ya ya. Yok yok boş ver. Bunu ben böyle harcamayayım. Ben bunu yok yok bunu unutun. Ben bunu başka bir projede değerlendireyim. Bunu unutun.

80. Bana biriniz hatırlatırsa, biriniz. Şimdi birazdan saat başı arası veririz 23'te. Sonra saat başı arasından sonra bir daha arayalım da. Ha, kusura bakmayın, demin ağlamaktan konuşamadım. Karım zaten beni terk etti falan diye. Biraz şöyle bir muhabbet edelim birazcık. Yani, hani birazcık şöyle bir muhabbet edelim. Hani şey derim. WhatsApp web'ten karım yazılanları kontrol ediyor olabilir abi. Onun için yazmadım sana. Konuşarak yapalım bu işi filan diye. Yalanın 1005 para, görüyor musun bak. Saat başından sonra birisi hatırlatırsa şayet arayalım efendim. Tamam mı? Böyle arka arkaya olmaz. Şimdi ara, şimdi ara falan filan diyenler var mesela. Arkadaşlar, benim sigortam şaka yapmadan yatıyor. Siz saçlarınızı rüzgara, gerisini bana bırakın. Tamam mı? Lütfen, size zahmet. Şimdi ara, şimdi ara diyorum. Ne oldu mesela, yani kocam mı gelecek eve, ne oldu yani?

Abi İstanbul'u Bursa'ya bağlayan köprünün adı neydi? Heh. Osman Gazi. Orhan Gazi miydi? Osman Gazi. Evet, Osman Gazi.

İşten eve dönüyorum. Şimdi ara, biz de dinleyelim. Neden abi, evde radyo mu yok? İnternet mi yok? Hayır hayır, öyle şimdi ararsak ama sıcağı sıcağına öyle olma. Bak yine diyorum, değerli dinle, samimiyetinize dayanarak söylüyorum bunu. Şaka benim işim, biliyorsun. Sen bana bırak. Şimdi ararsam yedirme ihtimalimiz zor. Adam işte WhatsApp'tan yaz falan filan dedi. Şimdi biraz sonra ararsam çok şiddetli kavga ettik, gidip gitti. Hani WhatsApp'tan da yazamıyorum. WhatsApp mesajlarını kontrol ettiğinden şüpheleniyorum. Galiba web

WhatsApp'tan bakıyor falan, abi bir de bu çıkmasın başımıza, konuşalım konuşalım falan filan diye. Yani biraz sonra ararsam yedirme ihtimalim %50. Şu an ararsam yedirme ihtimalim %10. Onun için lütfen şaka işini şakacıya bırakın. Yani, tamam mı? Olur mu? Şu an değil. O aradan sonra.

gerçekleşmeden söylememe işine ben de inanıyorum. 20 kilo verdim, verene kadar hiç fotoğraf paylaşmadım. Diyet yaptığımı söylemedim vesaire. Kantar Hanım zayıfladı bu arada demiş efendim. Biz kaç din kaça düştük bilmiyoruz ki, bize hayatın boyunca kilonu söylemedin sen. Hani o zayıflamışsın diyelim tabii de yani. Gece sakız çiğneme söylendi mi demiş efendim. Yani bu aslında genel olarak size uğursuzluk getiren hareketler ya da uğursuzluk getiren eşyalar, ne bileyim işte şans getiren şeyler, şans getiren eşyalar falan filan gibi. Bu yabancı korku filmlerinde korkuyu bir alete, bir eşyaya, oyuncağa falan yüklerler ya, işte mesela lanetli bebek filan, lanetli bebek, işte ne bileyim cinli ütü filan. Yani. Hani ev mesela, perili ev falan, hiç öyle perili ev. Çok öyle film vardır mesela. O peri sadece evdedir mesela. Hiç dışa, bahçeye bile çıkamaz falan. Bir gariptir yani. Dur bakalım şuradan. Ağlama, bizi de ağlatacaksın. Oğlum çok gerçekçi ağladım. Vallahi içim parçalandı demiş efendim. Evet, karım terk etti diyorum. Ne yapayım, gül oynaya mı? Gül oynaya mı konuşsaydım? Dur bakalım şuradan. Evden çıktıktan sonra merdivenleri çifter çifter iniyorum. Yaklaşık 9 yıldır aynı evde oturuyorum. Çıkarken teker teker çıkıyorum. İnerken çifter çifter iniyorum. Bunun bana şans getirdiğine inanıyorum. Çıkarken çift çift çıkamıyorsun tabii değil mi? Yani kaçıncı katta oturuyorsun bilmiyorum ama. Tabii çıkarken şey demiştir ya, şans bile şeyde. Yok abi boş ver, çift çift çıkma şimdi, yormayalım seni. İnerken çift in ama. Çift in. İnerken öyle in. Dur bakayım şöyle şuradan bir bakayım. Önümde araba tutmuyorum. Önümde araba varsa her an kaza yapacakmışım gibi hissediyorum. Onu sollayıp sonra tekrar kendi hızıma geri düşüyorum demiş.

Bende de var bir medyum, yollayayım mı demiş. Yollayın değerli dinleyenler. Yine diyorum, bana böyle şeylerle gelin. Sadece yayında olmasına da gerek yok. 24 saat boyunca. Instagram'dan DM olarak gönderin bana. Gördü. TikTok'ta bile görse. TikTok'tan göndermeyin. Ben oraya bakmıyorum. Orası çok yanlış yapan bir platform bana karşı. Benim telefon şakalarımı bana öneriyor. El alem yüklüyor. Ve benim telefon şakalarıma uyarı gönderiyor. Bunu galiba oradaki bebeler yapıyorlar. Kendi aralarında. Hani etkileşim çok yüksek. Sayenizde çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hani kendiniz de görebilirsiniz bakıp. TikTok Türkiye içeriklerinde en çok etkileşim alan içerikler benim telefon şakaları. Yani en çoklarından bir tanesi. Hani bunu ben değil, oradakiler söylüyorlar. Bir de kadro da değişmiş galiba. Önce de bu herhalde şey, TikTok bana zamanında burada yayın yapsana dedi bana. Ben de yok yapamam dedim. Yalan yok. Şimdi de dese şimdi de yapamam TikTok'ta yayın. Galiba o sebeple birazcık oynuyorlar bana. Hani şimdi şöyle oluyor. Ben telefon şakamı yüklüyorum. Telefon şakamı yüklüyorum ben TikTok'a. Ve 3-5 milyon seyredildikten sonra oluyor bu. 5 milyon seyrediliyor telefon şakası. Ve bana diyor ki bu özgün içerik değil diyor bana. Bana ihlal gönderiyor bana. Uyarı gönderiyor bana. Bu diyor özgün içerik değil diyor. Ben de yazıyorum. Diyorum ki oradaki mal benim. Hani burada bir mal var, hani bir ürün, bir mal var. O ürün, o mal benim kardeşim diyorum. Ya. Ne yapayım, fotoğrafı mı çekeyim göndereyim sana? Abi kaldırıyor. Ya da benim videomu sessize alıyor. Hani videomu, bu arada çok teşekkür ederim. Sessize aldığı videoyu bile 1,5 milyon seyretmişsiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ya da sessize alıyor. Aynı telefon şakasını anonim başka hesaplar ekleyip 7-8 milyon izlenme ve etkileşim alıyor. Onlara bir uyarı gitmiyor sevgili arkadaşlar. Ve telefon şakası benim. Bu adamı tanımıyorum. Orijinali benim. Lütfen gereğini yapın diyorum. Cevap da vermiyorlar. Hırsızlara çanak tutan platformla çok işim olmasın. Var mıyım? Varım. Ama aktif olarak şu anda bir şey yapmıyorum. Çünkü hırsız yuvası olmuş orası sevgili dinleyenlerim. Serdar Gökalp. Hani TikTok'ta Serdar Gökalp. Var mıyım? Varım. Ama aktif olarak bir şey yapmıyorum orada. Bana böyle internet üzerinden ulaşırsanız, TikTok'taki bir şeyi bile gönderecekseniz Instagram'dan gönderebilirsiniz. Orada da Serdar Gökalp. Orada da Serdar Gökalp. Değerli dinleyenlerim. Videoyu sessize almışlar. Diyorum ki bunu diyorum niye sessize aldınız? Yazışıyoruz bu arada. Karşımdaki gerçek normal insan yani. Bunu diyorum niye sessize aldınız diyorum. Topluluk kurallarıma aykırı diyor. Aynı benim videomu başka bir hesap yüklemiş. 8 milyon seyredilmiş. Onun linkini gönderdim. Bu dedim aynı video benim videom. Bunu dedim niye sessize almadınız? Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim diyor bana. Yani kaldır diyorum. Onu da yapmıyor mesela. Ya benimkini aç o zaman diyorum. Yani hani benimkini aç o zaman diyorum. Onu da yapmıyor. Garip, böyle bir enteresan, bir hırsızlara çanak tutan yani çok böyle düzgün tiplerin olmadığı bir yer diye bir, inşallah çıkışta beni dövmezler ama yani açık açık hakkımızı yiyorlar. Biz de 2-3-5 laf söyleyelim yani. Neyse, Instagram Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp. Ha bakma, TikTok'ta da var mıyım? Varım. Orada da Serdar Gökalp ama şu anlık aktif bir şey yapmıyorum. İşte bazen telefon şakalarımı atıyorum. O kadar. Sevgili dinleyenler, o da işte şey, ne onun adı, kısa versiyonlarını, hani uzun versiyonları. Ya öyle bir hırsız var ki, bak öyle bir hırsız var ki hiç üşenme yok. Adamın işi gücü yok, bak işi gücü hiçbir şey yok. YouTube'daki 20 dakikalık telefon şakasını indirmiş, TikTok'ta paylaşmış. Kardeş hayırdır diyoruz, ne oldu ki diyor. Ya yani bizim aklımıza gelmiyor mu buradan bu 20 dakikalık telefon şakasını paylaşmak? Bana diyor ki reklam olsun diye yaptım. Ya güzelim. Teşekkür ederim de yani bu kadar da sevme beni. Yani teşekkür ederim de yani bu kadar da sevme. Hani burada bak benim, Adem'in, Hüseyin'in, onun, bunun, bütün bizim radyonun emeği var, hakkı var yani. Bu kadar da olmamalı. Ama niye bana takmışlar? Vallahi ve Instagram'da da bir ara öyleydi biliyorsun. Hani Instagram'da da bir ara bazı sorunlar yaşadım. Instagram'da da yani. Sonra birkaç bikinili fotoğrafımı paylaştım. Instagram bana şey yaptı. Evet, sonra dur bakayım. Ben TikTok'ta sizin şakalara denk geliyorum. Hakikaten sizin sayfada yeni şakalar yok demiş efendim. Ya kendi şakamı yüklüyorum, bana uyarı gönderiyor arkadaşım. Söylüyorum işte yani. Ama önünü de alamıyoruz. Hani ben yüklemediğim için platformda yok olmuyor. Başkası yükleyebiliyor. Bana benim şakamı yükletmiyor. Yüksek ihtimalle bu WhatsApp'ta bizim numarayı devamlı patlatan benim eski manita var ya, o herhalde TikTok'a geçti o.
Galiba o TikTok'a geçti galiba. Galiba öyle oldu yani. Yoksa ben başka böyle elle tutulur bir sebep göremiyorum. İşin özü şu. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp. Oralardan 7 gün 24 saat boyunca bana bu bulmuş olduğunuz Medium görsellerini gönderebilirsiniz. Tamam mı? Medium, onları bir gönderin. Olursa şey yapalım. Düşürürsek arayalım yani. Olur. Sana zahmet. Sevgili dinleyenlerim. Ne yapıyoruz? Evet, bir saat başı arası, sonra geleceğiz. Ademciğim, ver kardeşim arayı.

0: En zehirli hayvan şeymiş ama su yılanıymış.
1: Elektrik balığı da öyle.
0: Elektrik balığı.
2: Bir şey söyleyeceğim abi, bir proje daha geldi aklıma.
0: Söyle.
2: Bu hayvanın elektriğini alsınlar, kullansınlar.
0: Nerede?
2: Yani normal elektrik ihtiyacı olan bir yerde.
0: Yapıyorlar zaten.
2: Nerede yapıyorlar?
0: Bizim o şişli elektrik balıklardan veriliyor.
2: Yani ne, rüzgar güllerini kullanıyorlar, bunu niye kullanmıyorlar?
0: Oğlum Şişli'ye, koca Şişli'ye al, burada bu kadar Şişli dinliyor. Elektriği biz yıllardır evdeki balıklardan alıyoruz.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: ben Sertap.
1: Evet, size şans getiren, şanssızlık getiren hareketler, eşyalar falanlar filanlar. Ufak bir anahtarlığım var. Yanımda olmadığı zaman kendimi şanslı hissetmiyorum demiş efendim. Tesbih. 8 senedir aynı tesbih elimde. Sonra ona benim uğurlu tesbihim başka da yok diyorum, alamıyorlar da demiş efendim. Aa, yiyorlar mı ya? 8 sene aynı tesbihi kullanmak. Çok büyük başarı. Çok büyük başarı yani. Çok. İnanılmaz bir başarı.

0: buna da alışır.
1: Çok hoş kadınsın ama yetmez.
2: Baktım internette ama elle tutulur bir cevap bulamadım. Kara kedi geçince niye saçımızı çekiyoruz diye. Hakikaten onu sorduk, bak o şey, medyumu aradık falan filan. Yazıldıysa da gümbürtüye gitti. Bu kara kedi görünce saç çekme falan. Bunun hikayesi nedir sevgili dinleyenler? Hani var mı bir bilen?

0: Hoş kadınsın. Sertab Erener, teşekkür ederiz güzel şarkı için. Evet, hazır mıyız? Evet, sessizlik. Hadi bakayım, sessizlik. Arıyorum Medyum abiyi arıyorum şimdi. Tamam. Karım evi birbirine geçirdi, gitti, çıktı. WhatsApp'tan niye yazamıyorum? WhatsApp'tan karımın WhatsApp mesajlarımı kontrol ettiğinden şüpheleniyorum. Sana yazdığım her şeyi görebilir. Aldatırken yakalandım ama aldatmadım. Tam aldatırken yakalandım o anda. Ama aldatmadım. Ufak çaplı ağlamalar falan. Sesimiz iyi, tamam. Evet. Hazır mıyız? Evet, arıyorum. Tamamdır. Peki. Evet. Hadi bakalım.
1: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ya! Kendiniz üzerinden...

Ya! Ya işte telefon şakasında da böyle oluyor ya. Hadi bunda yine bu böyle spontan gelişti. Birisi gönderdi, aradık, yaptık falan filan. Bak telefon şakası oluyor. Abi bir hafta hazırlanmışım. Adamın bütün bilgilerini almışım. İşte karşı tarafa görevler vermişim şaka yaptıran kişiye. Şuyunu öğren, buyunu öğren falan. Her şey abi, stüdyoya giriyoruz. Bir haftadır peşindeyim ama işin yani, bir haftadır. Stüdyoya giriyoruz, her şey tamam. Kayıt, kameralar, onlar. Adem tamam mıyız? Tamam oğlum, sessizlik, hadi herkes dışarıya, ben yapıyorum şakayı falan. Tak bir arıyoruz. Avadığınız kişiye şu an ulaşılamıyor falan. Vallahi koşarak uzaklaşıp bir hafta gelmeyesi geliyor adamın ama işte olmuyor. Hani meşgul de değil adam, bir de şey yani, bir direkt kapalı yani, anladın mı? Direkt. Ve meşgul filan da değil. Al işte, bütün heves kaçtı ben. Al. Kim o içimizde yeni gelen, kim o uğursuz, kim? Olan şakayı bozdu birisi bak. Kim o?

Harbiden kapalı adamın telefonu demiş. Dur bir dakika. WhatsApp'tan arayacağım. Bekle dur, WhatsApp'tan arayacağım. Ya bunu aramak için de adamı kaydetmemiz lazım buraya filan. Dur, onun birazcık zahmeti var. Bir saniye. Bir de WhatsApp'tan arayayım.

Tamam mıyız? Evet, tamam. Şimdi WhatsApp'tan el alemin adamını da kaydettik, ekledik şimdi. Bir de o da var. Evet. Bir arayayım, dur. Abi şarkıya yazık olacak ama olmadı, kaldığı yerden dinleriz. Dur bakayım şuradan şöyle. Çalıyor mu WhatsApp'tan? Bakacağım. WhatsApp'tan da çalmıyor. WhatsApp'ta şöyle bir şey var. Siz biliyorsunuzdur gerçi bu işi de. WhatsApp'ta karşı tarafta telefonu çalıyorsa çalıyor yazıyor. Çalmıyorsa aranıyor yazıyor. Ben de şu an aranıyor yazıyor. Her ne kadar ya çaldığına bakmayın. Çalmıyor yani şu an. Belki çalıyora döner. Yok abi çalmıyor. Aranıyor yazıyor. Al işte hadi buyur işte ya. Yani vallahi. Hadi buyur. Vallahi hadi buyur yani şimdi. Ama ben bunu not alayım ya. Ben bunu belki siz olmadığınız saatlerde yarın gündüz falan arayayım. Öyle olursa kaydederim, merak etmeyin. Dinleriz yani. Öyle olursa kaydederim. Alim abi yazmış, diyor ki iyi akşamlar, ben yeni yazıyorum ama yeni gelmedim. Alim abi hoş geldin, ne haber? Alim abi bizim ofisin bir üst katından yazıyor bize. Yani şu an orada mıdır bilmiyorum. Yani ama. Hani bilemiyorum.

0: Dur bakayım bir normali bir daha bir deneyelim. Dur. Vallahi çalıyor. Sessizlik. Sessizlik.
1: Efendim.
0: Alo.
1: Efendim.
0: Selamünaleyküm tekrar.
1: Aleykümselam.
0: Kardeşim kusura bakma, demin hakikaten kendimle değildim konuşurken de tam olay anında.
1: Olabilir. Evet. Tabii ki.
0: Şimdi WhatsApp'tan yazamıyorum sana. Galiba WhatsApp mesajlarımı kontrol ediyor çünkü. Bu WhatsApp web'ten galiba onda da açık benim şey.
1: Hani evet.
0: Her an kapatabilirim de aşağıya inerse hani gizli bir şekilde konuşuyorum seninle. Hani beni bu işten kurtarman lazım. Yalnız benim bazı sıkıntılarım var, onu sana en başta söyleyeyim. Bunun illaki bir ücreti vardır. Ben bu ücreti banka hesaplarından falan veremem yani. Kaç para istersen vereyim ama beni tanıyınca anlarsın kim olduğumu. İlgilendiğim işlerden dolayı banka hesapları falan kullanamıyorum. Ben sana elden vereyim bu parayı. Hatta önce parayı vereyim istiyorsan, ondan sonra çöz işi. Ama bu işi çözmen lazım. Yani bana bu işi...
1: Yani elden olma şansı yok. Yine hesaptan veya başka bir şekilde halletmemiz gerekiyor.
0: Tamam, o zaman yanımdakilerden birine vereyim. O sana hesabını göndersin. Uygun mudur öyle?
1: Tamam. Şimdi senin istediğin bağlama mıdır hocam?
0: Kardeş, bir dakika beklesene, dur. Şöyle bir geçeyim. Kapatırsam andaki yanıma geldi. Ben aralarda arayacağım seni. Tamam. Tamam mı? Bir dakika dur. Şimdi bakayım da. Ben aldatırken yakalandım ben. Ama...
1: Tamam.
0: Tam aldatırken değil yani, daha aldatmamıştım. Ama çok kötü bir de şimdi benim karım birazcık sıkıntılı. Biz cezaevindeyken mektup arkadaşıydık, öyle tanıştık. Yani problem şimdi eşyaları falan topluyor. Yani sana şunu söyleyeyim. Seninle konuştuğumu algılarsa sadece beni değil seni de yok eder. Haberin olsun. Nasıl sıkıntılı ya? Yani sıkıntılı bir işe gireceğiz. Dediğim gibi para... Bir dakika. Ha, abi ben seni arayacağım. Aşağı iniyor. Ben seni arayacağım. Tamam. 5 dakika sonra hatırlatın bana. 5 dakika sonra hatırlatın bana.

Bir dinleyici yazmış, diyor ki vallahi çok güldüm, çok şeysin. Ya abicim, yani şu küfürlü iltifatları. Yani abi işini iyi yap. Hani sayenizde söylemese iyi yap yani, hakikaten iyi yap işini. Bunu siz söylüyorsunuz, şükür. Duyma koşuma gidiyor. İşini iyi yap, gelsin burada işini iyi yapıyorsun diye adam çok şey küfür etsin sana. Şimdi seviyor musun? Sevmiyor musun? Ben hani bunu şimdi adamı aslında iyi bir şey yazmış da. Şimdi teşekkür ederim abi desem olmaz. Estağfurullah, o sizin şey, o da olmaz. Ama aşk olsun ya. Kaderimiz mi? Zaman söyler mi gerçeğimizi? Gizli saklı buluşma. Tam zamanında kapattın ama. Evet ya, hanım merdivenlerden indi işte.

İnşallah radyo dinlemiyordur. Ya o da geldi abi başımıza. Hani başımıza o da geldi. Canlı yayında yapmış olduğumuz şey. Bir gün şaka yapmak için adamın birini aradık canlı yayında. Arkada bizim radyo açık filan. Hani çok farklı versiyonlarını da gördüm onun. Şey aradım mesela canlıya tanıdı. Serdar Gökalp'siniz galiba filan dedi yani filan. Yani onlar da geldi başımıza da. Bu abi şu an yok. Bu elimde iş var dedi ya, nasıl bir iş bilmiyorum. Soran olursa neyse, ne ya gören olursa, sadece arkadaşız. Uğurlu pijamam var. Hafta sonları o pijamadan başka hiçbir şey giymem. Atma.

Galiba bana cep telefonum şans getiriyor. Galiba bana cep telefonum şans getiriyor. Param olmasına rağmen yenisini almıyorum demiş. Bu şey de yani fukara avuntusu da olabilir bu. Diyeyim sana yani. Fukara da olabilir, avuntu da olabilir bu.

Kaç para isteyecek acaba demiş. Şimdi o muhabbete gireceğim. Ama elden veremiyormuşuz işte. Elden niye almıyor anlamadım ki elden. Ama ben olsam ben de almam şimdi elden yani karşıma. Gelecek olan kim, gelmeyecek olan kim filan yani almam. Ya bunlar yine iyi abi, hadi bunlar hani öyle denize düşen yılana sarılır hesabı da. Bu şeyi nasıl yiyorlar? Mesela alo, alo, evde altın var mı? Var ya, ne oldu? Var vallahi, ne oldu? Ya sizin altınlar çok şeye, bir olaya karışmış, onları bize verirseniz biz temizleyip getireceğiz onları. Olur, nereye vereyim memur bey filan? Karakola mı getireyim? Yok yok. Mahalledeki park var ya, ha, üçüncü kutunun yanına siyah poşetle koy filan. Kapatma yalnız, kapatma. Olur mu, telefonu kapatma filan yani.

Evet, dur abiyi arayalım. Abiyi arayalım, son noktayı koyalım. Ama şey, ucu açık bekleteceğim. Yani diyeceğim ki sen bana olacakları söyle, ben şey yaparım. Ben seni arayacağım sonra. Ha, tamam. Tamam, sessizlik.

Nasıl bu telefonsa düşmüyordu. Şey. Karım terk edecek abi. Sonuna kadar çaldırırım ben. Aha kapandı. Dur şunu şöyle önüme koyayım da o ararsa direkt açarız. O ararsa müzik falan kesildi birdenbire telefon bağlandı anlayın ki o aradı sevgili dinleyenler. Şunu şöyle önüme koyayım şunu. Şöyle evet şöyle önüme koyayım. Galiba karımdan korktu galiba. Yani yüksek ihtimal öyle karımdan. Yüksek ihtimal korktu karımdan korktu yani. Yani karımla cezaevi arkadaşıydık. Çıkınca seni de yok eder falan. Keşke yok eder de seni de vurur deseydim. Yok eder. Yok eder sert oldu ya. Yani o birazcık sert oldu galiba ya. Galiba birazcık evet, karımdan korktu. Ama öyle bir kadından ben de korkarım yani vallahi. Tamam sistem önümde açarsa

Güzel attığınız için bir daha arıyorum. Bana açarsa da şey diyeceğim, kusura bakma. Hani şu an rahat konuşabiliyorum filan. Dur bakayım. Bir dakika dur, şarkıyı yemeyelim. Şöyle. Adem, elin düğmede olsun da senin.

Oha, bunda daha kısa çalıp kapandı. Allah Allah. Tamam abi, artık önümde, ben de aramam, o ararsa konuşuruz. Dur şöyle tam görebileceğim bir yere koyayım şunu. Evet tamam, o ararsa konuşuruz. Yaklaşık 20 dakikamız var. 20 dakika içerisinde geri dönerse ki ben zannetmiyorum. Ki ben zannetmiyorum ama bakacağız.

Santralden arıyorsan her aradığında numara değişik çıkıyordur, ondan uyanmıştı demiş. Merhaba abi, Serdar Gökalp ben. 25 senedir şaka yapıyorum, nasılsın? Nasılsın abi, iyi misiniz? Ha? İyi misiniz? Siz ne işle meşgulsünüz acaba? Selam. Bence koltuğu açmaz. Vallahi bilmiyorum işte, açarsa o beni ararsa tamam, ben daha aramam, yeter.

0: Valla şans mı getiriyor, şanssızlık mı getiriyor bilmiyorum ama kar, kış, kıyamet, sıcak hava, soğuk hava, yağmurlu hava hiç fark etmeksizin sabahları balkonda kahvemi içmeden güne başlamıyorum demiş efendim. Heh, geldi işte.
1: Kahvemi içmeden ayılamıyorum ben, benim affatlamıyor, benim şey olmuyorum, kahvemi içmeden ayılamıyorum ben. Bak, kahvesini içmeden ayılamayanlar. İçimizde mi var mı aramızda öyle diyen var mı mesela? Ay, kahvemi içmeden vallahi güne başlayamıyorum ya. Çok tatlısınız.
0: Dur, ben sana bulacağım medyum demiş efendim. Ya işte bunu illa ki şimdi bu son 20 dakikayı sıkıştırmaya gerek yok. Değerli dinleyenim, bana 24 saat boyunca gönderebilirsiniz. Instagram Serdar Gökalp. Hani oradan gönderebilirsiniz. TikTok'tan falan yazarsanız görmem, söyleyeyim. Hani şimdi aynı şeyleri anlatmayayım bir daha. TikTok'ta varım ama öyle varım yani. Instagram'da daha çok aktifim. Oradan yazarsanız görme olası. Twitter'dan yazarsanız da görürüm ama Twitter'dan yazdığınızı herkes görüyor. Onun için Instagram'dan DM'den yürüyorum.

Ben de baktım internetten ama saç çekmeyle alakalı net bir bilgi yok. Batıl inanç. Kim bulmuş o da bilinmiyor demiş. Vallahi ben öyleyim Serdar. Dalga geçme ama kahvemi içmeden güne başlayamıyorum. Evet. Niye dalga geçeyim canım? Estağfurullah. Geçmiş olsun. Sizin mesela kan grubu şey değil mi? Espresso negatif değil mi? Hani öyle olmalı yani. Hani öyle. Bir de Türk kahvesi falı kadar da enteresan bir şey yok. Biliyor musun? Valla. Kahve içiyorsun, fincanı kapatıyorsun. 5 dakika sonra bütün hayatını bilmediğinle öğreniyorsun filan. Ne? Terbiyesiz beni aldatıyor muymuş? Hiç beklemezdim ondan. Lan fincanda çıktı, fincanda ya. Haber var diyor, eve gidip böyle bekliyorsun mesela. Hakan Altun şarkısı gibi böyle. Bekliyorsun ya.

Abi mesaj kısıtlama var sende. Instagram'da istediğimiz zaman mesaj al. Yok ya. Günde 700 tane yazan var. Keşke olsa kısıtlama da. Yani. Var yani. Günde 700 tane yazan var, merak etme.

Moruk, Medium'dan mesaj geldi, WhatsApp'tan yazdı bana. Beyefendi şu anda çok yoğunum, ben size geri döneceğim. Öyle yazmış bana. Beyefendi şu anda çok yoğunum, ben size geri döneceğim. Öyle yazmış bana WhatsApp'tan. Yazayım mı WhatsApp'tan? Bir de süreli göndermiş mesajı ha. Bu süreli mesaj silinecek galiba. Ben de yazayım mı? Ne demek yoğunsun falan? Yok ya, aman boş ver. Medium mu yok canım, başkasını ararım. Yani parasıyla değil mi, başkasını ararız. Gel kalk, başkasını arayalım, gel. Gidelim yani. Evet abi, medium mu yok ya? Boş ver, bulur gönderirseniz bana. Gönderin bana sevgili dinleyenler. 7 gün 24 saat boyunca dediğim gibi işte Instagram Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. Ben seninle konuşurken sesin boğuk geliyor dedin diye değiştirmiştim telefonumu. Bahane oldun bana yani. Kısaca he evet, hiç zaten iyi bir şeye bahane değiliz biz hep. Yani... Aslında kara kediler diğer kedilerden hiçbir farklı özelliğe sahip değil. Siyah hayvanlar da öyle. Sadece şu, bak bir gün ben bunu yayında söyledim. Cüheyla'nın birisi gitmiş internete bambaşka bir şey yazmış. Yayında dedim ki ben yayında. Cinni varlıklar hayvan kılığına girdiği zaman rengi siyah olurmuş. Yani bu eşittir bütün siyah hayvanlar cindir değil. Ben öyle bir şey demem zaten. Gitmiş benim için Cüheyla şey yazmış. Serdar Gökalp yayınında bütün siyah hayvanlar cindir dedi. Lan hadi seni geçtim. Benim kendime de mi utanmam, saygım yok? Ben bu lafı yayında söyleyip ertesi gün yayına gelmişim bir daha. Yani hiç. Ki kara kedi sahibi olan bir adam olarak. Biliyorsun kedim vardı, adı Gölge, çaldılar. Kedi çalınır mı? Çaldı adamlar yani. Rottweiler. Nereden baksan o da siyah filan. Aksine siyah şeyler daha hoşuma gider benim. Kıyafette de, kedide de, köpekte de. Onda da bunda da sonuna kadar katılıyorum. Yani sadece öyle, onu da böyle programlarından biliyorum işte. Hani bu bilen kişiler söylemişti. Cinni varlıklar hayvanların kılığına girdiği zaman o hayvan siyah renk olurmuş. Yani bu eşittir her siyah hayvan üç harflidir demek değil. Ey ki Cüheyla. Hani yine yazacaksan.

0: oldum ben.
1: Evet, ara sıra yaptığımız, bundan sonra da ara sıra yapacağımız şeyi yapıyoruz. Vedadan önce herkesten anlık fotoğraf bekliyorum. Bana WhatsApp'tan gönderiyor. Kendinizi çekin demiyorum. Bilginiz olsun. Yine şey gibi, böyle ehliyet başvurusu gibi burada selfiler oluyor bazen. Çekersen de olur ama benim istediğim, bulunduğun yerden anlık fotoğraf gönderiyorsun bana, şu an çekilmiş. Ben de senin nerede olduğunu anlıyorum. Radyoyu nerede dinliyorsun? Radyoyu nerede dinliyorsun? 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler. 536 901 8902. Buyurun efendim, anlık fotoğraflar. Bir kere siyah hayvanlar cindir diye dalga geçmiştin. Onu gerçek almış olabilirler demiş efendim. Olabilir, onu gerçek almış olabilir onu. En enteresan, en güzel, en kaliteli dalga geçilen dalganın anlaşılmadığı dalga derler. Bu da anlaşılmayınca işte böyle de açıklama ihtiyacı oluyor. Demişimdir yani öyle. Gülmek de dalga geçmek için, evet doğrudur. Hatırlamıyorum da onun haricinde. Siyah kedi kadar asil, böyle güzel gözüken bir şey yok ya vallahi. Yolda kimmiş Gülseren? Seher işten gönderdi. Burası bir fabrika ama ne fabrikası çözemedim. Ömer yolda. Sertap böyle fabrika gibi bir yerde ama nerede bilmiyorum hiç. Hiç yani bilmiyorum. Gece diye birisi gönderdi, o da yolda. O da yolda. Evet. Canan puzzle yapıyor. Kaç parça ya bu? Puzzle. Kaç parça efendim bu? Gül. Bir masa, dantelli örtüsü, üstünde soğan, bildiğin soğan. Vazoda çiçekler, arkada buzdolabı, radyo. Hadi bakalım. Ahmet nereden? Oo, Ahmet de bizi bir stüdyodan dinliyor ama radyo değil, burası podcast stüdyosu galiba. Hadi bakalım Ahmet, kolay gelsin, iyi kayıtlar. Video gönderenler var, bakamam videoya, fotoğraf gönderin size Ahmet. Çağla Hanım yolda ama neresi burası bilmiyorum. Ferdi Bey. Evde otururken kendini çevir. Ferdi, senin pijamanı yerim Ferdi. Ulan puantiyeli pijamalı Ferdi mi olur ya? Pijamalı Ferdi mi olur? Olur da pijamalı ya. Bu Ferdi ya, adını değiştir ya pijamanı değiştir Ferdi. Bak ikisinden biri yani. Ferdiciğim. Yolda. Rabia yolda. Program adı gibi oldu değil mi bu? Bakayım Mümtaz abi ne yapıyormuş? Nerede Mümtaz abi, ne göndermiş? Vantilatör göndermiş. Vantilatör, üçlü koltuk, duvarda saat. Anlık oldu ve saat de tam 12.10 var ha.

Neslihan, bembeyaz bir duvar. Duvarda televizyon asılı. Yüksek ihtimalle mutfak burası. Hava Hanım, arabayı kızım kullanıyor. Kızıyla beraber selfie göndermiş. Merhaba ablacığım. Tabii canım, yetiştirmiş. Gezdiriyor şimdi kendini işte. Görüyor musun? Kantar Hanım göndermiş. Laptop. Önünde biz açığız galiba. Yan tarafta da benim bütün telefon şakaları. KPSS, vatandaşlık ders notları, fosforlu kalemler falan filan. Kolay gelsin. Şu yandakilerin hepsi benim telefon şakası mı? Ne güzelmiş be.

KYK. Yurt yatağı sevgili dinleyenler. Yataktan dışarıyı çekmiş. Neresi burası? Hangi yurt? Hangi yurttan dinliyorsun bizi? Hangi yurttan? İsmail göndermiş. Yolda. Fransa galiba burası. Değil mi? Büşra göndermiş. İncikli boncuklu kaseler var böyle. Onları yapıyor galiba. Kolay gelsin. O arada dinliyor bizi.

Aylin evden çalışıyor. Ne yapıyorsunuz? Anlamadığımız şeyler. Yetkili bir abiye benziyorsunuz. Ablaya pardon. Toplam 1 milyon 777 bin liralık bir şey çıkartmışsınız orada şu anda. Metin Bey galiba eşiyle beraber bir selfiesini göndermiş. Merhaba. Kayseri'deymiş yurt. Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Bende de böyle, yanında da çay ve limonlu dondurma. Bravo. Televizyondan dinliyor bizi. Yanında çay ve limonlu dondurma. Burası neresi? Çay ve limonlu dondurma. Çay ve limonlu dondurma. Aklıma soktun benim, biliyor musun? Vallahi aklıma soktun. Bunu bana Instagram'dan yaz, ben bunu unutmayayım. Gece çay ve limonlu dondurma. Limonlu dondurma da nereden bulacağız ya? Limonlusu yok. Ne var? Kaymak var, karamel var. Başka da bir şey yok. Sen yine de yaz bari, yarın alayım. Unutmayayım da yarın alayım. Hatça göndermiş, simsiyah bir ekran. Sadece bir şey var. Ne onun adıyla? Ne onun adı?

0: Dur bakayım ne onun adı? Sandalyenin gölgesi var, evet. Gölgesi var. Fatih Bey göndermiş, arkadaş ziyaretinden dönüyoruz. Peki. Pınar Hanım göndermiş ama yapmayın Pınar Hanım, araba kullanırken göndermişsiniz galiba. Her yer şey gibi olmuş. Limit Yok filmindeki gibi böyle her yer hareket halinde çekmişsiniz, hiç şey olmuyor yani. Teşekkür ederim abi, mühendislik zor. Zordur tabii canım, biliriz. Evet, sonra dur bakayım. Dur bakalım şuradan. Onur Bey göndermiş. Neresiymiş burası? Oh valla bu saatte kavurma yiyorlar. Hiç canım istemiyor biliyor musun? Sağ ol. Artık geceleri niyeyse canım hiç yemek istemiyor. Hiç bana böyle şeyler yapamazsınız artık. Hiç yani. Hiç. Ama şu kavurmayı da var ya, ağzıma yüzüme süre süre yerim şu anda. Allah'ı bilir yani, şu anda var ya, öf. Öf yani. Takipteyiz abi, seni seviyoruz. Laptopta oyun açık, sol tarafta ekranda başka bir şey açık. İşte kahveler, çaylar falan filan, bir gamer'ın masası. Evet, veda ediyorum artık. Bakamadığım bir sürü mesaj illaki vardır. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek. Bana ulaşmak isterseniz Twitter, Instagram, YouTube, Serdar Gökalp. Buralar hep Serdar Gökalp. Beni her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Radyonuz Alem FM, her yerde bütün sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com değerli dinleyenlerim. Var mı başka unuttuğumuz bir şey? Yok herhalde. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de Alem FM'de görüşünceye de kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

söyledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?